Hatta bu denli kısa mesafelerde mescitlerin bulunması günümüz insanına biraz da garip de gelebilirdi. Müminlerin hayatında son derece belirgin bir esas vardı. Rabbani iklimi terennim ettiren beş vakit namazlardı. Müminler olabildiğince farz olan beş vakit namazlarını mescitlerinde kılarlardı. Mescitler onlar için ruhlarının huzur ve sükun bulduğu hayatın en halavetli ortamlarıydı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Mescitler nehirler misaliydi. Müminler günde beş defa bu nehirlerde yıkanırlardı. Ruhları canlanır, hayatları dinamizm kazanırdı. Bütün İslam şehirlerinin kalbinde mescitler, camiler, ulu camiler vardı. Mescitler mahallelerin kalbiydi. Ulu camiler şehirlerin kalbiydi. İslam şehirlerinden mescitleri alırsanız, kaldırırsanız şehirleri ruhsuzlaştırmış olursunuz, ruhunu çalmış olursunuz. Sahabe-i kiram efendilerimiz namaz ikliminin insanıydılar. Beş vakti mescitlerde kılmayı hayatlarının esaslarından bilirlerdi. Çok ağır mazeretleri olmadıkça mescitlerden geri kalmazlardı. Her sahabinin gönlünde Mescid-i Nebi vardı. Alemlere rahmet olan Efendimizin imamlığını yaptığı namazlarda bulunmaya can atarlardı. Ama bu her zaman mümkün olamıyordu. Kırsal alanlarda çalışmaları, hurma bahçelerini imar etmeleri, mesafenin uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı kendi mescitlerinde kılmak zorunda olurlardı. Ama bazı sahabe-i kiram kendi semtindeki arkadaşıyla ikili bir konum belirlerlerdi. Biri bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine gidiyordu. Öbürü de öbür gün gidiyordu. Böylece en azından Peygamber Efendimizin sohbetlerini birbirlerine aktarıyorlardı. Müminlerin hayatında cuma namazının çok özel bir yeri vardı. Cuma günü müminlerin bayramıydı. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları, yani bütün Medine sakinleri cuma namazı için Mescid-i Nebi'ye gelirlerdi. Cuma namazı Medine'de yalnızca Mescid-i Nebi'de kılınıyordu. Sahabe-i kiramın görüşmeleri, muhabbetleri, sohbetleri cumada daha bir başka oluyordu. Cuma namazı sanki bayram namazı gibi olurdu. Peygamber Efendimiz'i görmeye gelirlerdi. Peygamber iklimindeki sohbeti dinlerlerdi. Özel görüşmeler yapılırdı. Toplumun sorunları dile getirilir, çözümler üretilirdi. Müslümanların en hayati kararları Mescid-i Nebi'de alınırdı. Mekke dönemi terör devletinin göz açtırmadığı dönemdi. Müminlerin bir araya gelmeleri ancak gizli gizli olabilirdi. Bir mescid inşa etmeleri asla mümkün değildi. İslam tarihi boyunca Mekke dönemini hariç tutarsak, müminlerin kaynaşmaları, İslam'ı özümsemeleri, bir İslam toplumu olabilmeleri ve bir İslam toplumu olarak varlıklarını sürdürebilmeleri mescitlerle olmuştu. İslam toplumu açık bir toplumdu. Her mahalle sakinleri kendi mescitlerinde İslam toplumunun bir parçasıydı. Kendi meselelerini görüşürler, konuşurlar, kaynaşırlardı. Mescitler hayatın merkeziydi. Hayat mescitlerden, camilerden fışkırırdı. İslam medeniyeti öncelikle bir kalp medeniyetiydi, gönül medeniyetiydi. Önce kalpler buluşurdu, kalpler bütünleşirdi, kalpler sevişirdi. Kalplerin buluşması, kalplerin vuslatı mescitlerde, camilerde olurdu. Günde beş kez kalplerin buluşması, bütünleşmesi olurdu. Kalplerin bütünleştiği bir toplum olurdu. Bütün ümmet bir kalp bütünlüğü gerçekleştirdiğinde bir kalp medeniyeti, bir gönül medeniyeti gerçekleşirdi. İslam toplumunda cemaat olgusu gerçek anlamıyla camilerde oluşurdu. Camilerin cemaati asıl cemaatti. İslam'ın bağrında hakiki cemaat buydu.
ama İslam toplumlarının savrulduğu dönemler oluyordu. Çözüldüğü, parçalandığı zamanlar oluyordu. Müslümanlar büyük baskılara mahkum ediliyorlardı. Bu tür zamanlarda Müslümanlar ister istemez küçük yapılar oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Ama bunlar ara dönemlerde olan durumlardı. Asıl olansa, İslam'ın esaslarıyla bütünleşen durumsa cemaat, cami cemaatleriydi. Dünden bugüne ümmetin tekrar canlanışı, dirilişi, bir diriliş toplumu haline gelişi yine mescitlerde olacaktı. Merkez mescitlerdi, camilerdi. Müminler açık toplumdu. Daima açık toplum özelliğini korumaları gerekiyordu. Açık toplumlarda güven olurdu. Kardeşliğin Allah için yaşanması olurdu. Hiçbir grup taassubu olmazdı. Bütün müminlerle bir ve beraber olmaya özen gösterirlerdi. Her mümin kendini ümmetin bir parçası, bir bireyi bilirdi. Kalplerde ümmet asıldı. Müminler grubu, kliği asla merkeze almazlardı. Merkezde daima ümmet vardı, ümmet bilinci vardı. İslam toplumlarında gözler, gönüller camilerde olacaktı. Camilerde, mescitlerde cemaat ne kadardı? Camiler dolup dolup boşalıyor muydu? Müminler her beş vakitte dalga dalga camilere akıyor muydu? O toplumda bir bütünleşme, bir İslam toplumu olabilme gerçekleşiyor demekti. Ama camiler, mescitler bir gariplik içindeyse, hayatın dışında gibi kalmışsa, o toplumun sahici anlamda kalbi bir dirilişinden söz etmek mümkün olabilir miydi? Önce mescitlerdi. Bizim medeniyetimizin merkezleri mescitlerimizdi, camilerimizdi. Peygamber Efendimiz Kuba'ya geliyordu. Orada kısa bir süre kalacaktı ama hemen mescit yapıyor, mescit inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyordu. Hiç zaman kaybetmeden ilk iş olarak Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine'de hayatın merkezini inşa ediyordu. Tarihi süreç içerisinde Müslümanlar bir yerleşim yeri inşa ederken oranın tam merkezi noktasına ulu camileri inşa ederlerdi. Ümmet peygamberinden öğrendiğini hayat haline getiriyor, çağlardan çağlara akıp geliyordu. Günümüzde camilerimiz, mescitlerimiz tekrar bir mektep, bir kıraathane, bir sohbet iklimi ve çok yönlü işlevini ifa etme konumundaydı. Her camide alimlerimizin olduğu, İslam'ın özümseme sohbetlerinin yapıldığı bir konuma gelmeliydi. Bireyselliğin, medya dünyasının insanı derin bir yalnızlığa mahkum ettiği günümüzde, artık camilerimizin hayat bahşeden nefesi toplumu, toplum katmanlarını bağrına basması gerekiyordu. Müminler olarak hayat ne kadar savrulursa savrulsun, olumsuz mekanlar ne denli çoğalırsa çoğalsın, can simitlerimiz camilerimizdi, asıl mekanlarımız mescitlerimizdi. Dedeler torunlarla toplumun bütün katmanlarında müminler saf saf olup namaz ikliminde olmalıydılar. Önce namazdı, namaz bilinciydi. Rabbani iklimi terennüm etmekti. Kalbin enginleşmesi, kalplerin pırıl pırıl olmasıydı. Bu bilinçle mescitlere, camilere koşulurdu. Camileri bir vuslat iklimi olarak algılamak vardı. Önce güzel müminlere vuslat vardı. Gönüllerin birbirlerine tebessümleri, haller, hatırlar sormak vardı. Sonra Rabbani iklime girmek olurdu. Ayetlerin ikliminde kalbi yürüyüşler olurdu. Ayetler müminleri inşa eder, imar ederdi. Düşünce dünyalarını, yaşayan hallerini tutuşlardı, dizayn ederdi. Mümince bir düşünce oluştururdu, mümince bir hayat oluştururdu. Camilerde, buluşmalarda ehli ilim olanlarından istifadeler edilirdi. Ehli hikmet olanlardan istifadeler olurdu. Giderek müminlerin kalpleri mescitlere bağlanırdı. Her beş vakit onlar için bir huzur iklimiydi. Bir muştuydu, bir mutluluktu. Hayatın neşesine neşe katmaktı. Hayatı paylaşmaktı. Kardeşliği derinleştirmekti. Kardeşliği yaşamaktı.
mescitlerde varlık haline gelebilmek varlığımızın temel çizgilerindendi. Mescitlerimizde olmak ya da olmamak, ölüm kalım anlamını bağrında taşırdı. Müminler mescitlerindeyse, mescitler dolup dolup boşalıyorsa, mescitler mektepse, mescitler kardeşliğin derinleştiği yerlerse, ümmet diriydi, güçlüydü. Mescitler garipse, mescitler yalnızsa, mescitlerimiz hayatın dışında kalmışsa, müminler güçsüzdü, zayıftı, bir varlık halinde değillerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Gerçi kesir, fiskufucu, aybu zelel, çok her kusu. Lakin senin adını gafur, cürmüm ile

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
2: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Gözünüzden gönlünüze
1: kasideyim
0: Davet de. Radyo
1: Fertli olan İmam Buhseri bir gece Hazreti Peygamberi rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

efendim. Sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا

ساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

0: Kur'an-ı Kerim hatmi 20. cüzü dinlediniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Er-Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mest-i nigahım, didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuri dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık, aşık-ı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Kıtmiriniz ey şah-ı rüsul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi Mustafa Hocam ve Nesim Hocamla beraber yapacağız. İnsan mevzunu konuşacağız inşallah. 23. söz, Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 23. sözden okuyacağız inşallah. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Nesim Hocam hoş geldiniz.
8: Allah razı olsun, hoş bulduk.
7: İnsanı konuşacağız, imanı konuşacağız inşallah.
8: Evet, inşallah Allah nasip ederse. İnsan konusu, insan sanki en çok konuşulduğu zannedilen ama gerçekten en az konuşulan bir hakikat. İnşallah burada biraz değineceğiz, Allah nasip ederse.
7: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, vela akıbeti lilmuttakin, vela udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 23. söz. Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim, thumma radednahu esfele safilin, illellezine amenu ve amilus salihat. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-ı rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymettar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. İşte böyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarını nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insana bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı musaggar suretinde yaratmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halakna linsana fi ahsani takvim thumma radadnahu esfele safilin illellezine amenu ve amilus salihat. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Evet kıymetli hocam.
8: Estağfurullah. Şimdi kıymetli hocam, önce bu Üstad Hazretlerinin İlk başta bahsettiği ayetin mealini verelim. Andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna buyuruyor Cenab-ı Hak. Andolsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.
7: Fiziki olarak mı?
8: Yok, insan. Bütün kainatta ne varsa insanda var. Yani bedensel kalıp olarak değil, ruhuyla, hissiyle, cismiyle, iradesiyle, latife-i rabbaniyesiyle, ruhuyla, her şeyiyle en mükemmel surette yarattık. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, ben yarattım kainata sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diyor.
7: Allah Allah.
8: Dolayısıyla o manada biz insanı en güzel surette yarattık, sonra onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Üstad Hazretleri bu birinci noktada, noktadan maksat çekirdektir. Yani bir çekirdeğin ağaç olma serüveni. Bir ağaç nasıl noktayken, bir tohumken nasıl bir ağaca inkılap ediyorsa, insan da öyle mükemmel bir tohum. Yani Ebu Cehil'de, Ebu Bekir'de hepsi bir tohum gibi. Bu dünya toprağına ekilmiş birer tohumlar.
7: Ahiret tarlası için mi diye düşüneceğiz hocam?
8: Tabii öyle de denebilir. Fakat sadece esas ahirettir ama bir mana daha var ki o daha mühim. Ben Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de şöyle buyuruyor. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrım diyor. Yani ahiretten bir tık daha öte yani insan. Yani mesela diyelim bizi bir insan bir sarayında karşılasa, hizmetkarlar önümüze dizse, yani her şey bana hizmet etse mesela, ben o sırada beni misafir eden adam hakkında ne düşünürüm? Ben bu zat için bu saraydan kıymetliyim diye düşünürüm yani. Şimdi biz cennette, eğer müminler için söylüyorum, inşallah bize de nasip olur da.
7: Amin cümlemize inşallah.
8: Yani müminler cennete girdiği zaman cennette hurileriyle, kılmanlarıyla, saraylarıyla her şey orada bir rızai bahçe, yani rızai ilahinin bahçesi ve cennete her istediğimiz olacak bir sarayda karşılanıyoruz. Ya bir maide sofrasıdır orası. Ve bu Esma-i Hüsna'nın bahçesi aynı zamanda. Bütün esmalar orada azami derecede tezahür ediyor. Ve buna insan misafir ediliyor. Şimdi misafir bulunduğu saraydan daha kıymetli olsa gerek değil mi? Şimdi mesela bir saraya biz en sevdiklerimizi alırız. Ki o saray kıymetlensin yani. Sevmediğimiz birinin kendi sarayımıza girmemesi nedir? Nedir yani?
7: Onu sevmediğimizi gösteriyor.
8: Ya. Yani demek ki insan aslında cennetten daha kıymetli. Mahiyet itibariyle, o tohum itibariyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam için ne diyor? Ben bu kainatı onun için yarattım değil mi? Levlâke levlâke lemâ halaktü leflâk buyuruyor. Şimdi burada buralara değineceğiz tabii. İnsan tabii hepsi böyle mi? Değil. Nur-u iman ile âlâ-i illiyyine çıkar, cennete layık bir kıymet alır, zulmet-i küfür ile esfel-i safiliğine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.
7: O zaman
8: girer.
7: İşte hocam şimdi.
8: Ya.
7: Yani demek ki bütün insanlar aynı oranda aynı şeyde olmayacak.
8: Tabii.
7: Bunun bir gerekçesi var, bir sırrı var.
8: Tabii.
7: Demek o orada eğer iman varsa insan bu kıymetli olacak ama iman yoksa eğer.
8: Tabii burada o zaman iman nedir? Yani biz bu kıymeti kendimiz de istiyoruz. Yani biz de böyle kıymetli olalım.
7: Olalım.
8: Bu iman nedir yani? Bunu zaten Üstad bir ileride söyleyecek. Bu iman nedir sualinin cevabı burada insanı okudukça anlayabiliyoruz. Çünkü biz sadece Allah'a inandım demekle iman etmiş olmuyoruz. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Neden? Çünkü İmam-ı Azam'a sormuşlar, ey imam, iman nedir? İmam-ı Azam Hazretleri demiş ki, dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Oradan bizzat demiş, biz insanların kalbini nereden bileceğiz? Kalpleri Allah bilir.
7: Amin.
8: Biz de zahire bakıyoruz, kalp gerçekten iman edip etmediğini ahirette görecek yani.
7: Orada görecek.
8: Tabii. Şimdi bizler zahire bakıyoruz ama insan kendini okudukça, kendi hakikatlarıyla Cenab-ı Hakk'a nasıl ayini olmuş? 5 kuruşluk bir demirciler çarşı örneği verdi Üstad az önce. Yani bir demir madeni 5 kuruşluk ama üzerinde öyle bir sanat var ki binler lira ediyor. İnsan da böyle bir eser. Nuru iman olduğu zaman bütün kainattaki eserler okuduğu gibi ve en değerli eser olan, en değerli mana olan kendindekileri de okumaya başlıyor. Asıl insanı kıymetli yapan da o. Evet.
7: Evet. Çünkü iman insanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder.
8: Evet, insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle kıymet alır. Yani acaba peki biz bu esma-i rabbaniyeden nasıl kıymet alıyoruz? Nasıl biz sanat-ı ilahiye olduğumuzu anlıyoruz?
9: Şöyle Mustafa Hocam.
8: Buyurun.
9: Emaneti sahibi hakkine teslim etmekle. Şimdi Cenab-ı Hak yani kelamında, Kur'an'da ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor değil mi?
8: Evet.
9: Fakat yani öyle bir algıya varıyoruz ki buraya kadar benim, bundan sonra Allah'ın dediğimiz yerde bir yanlışımız oluyor. Yani esmaya mazhar olacağız ama kendimizde bir renk olmaması lazım. Mülkü sahibi de mümin nefsini Allah'a verecek ya. Şimdi yani şöyle diyeyim, sahiplendiğimiz mülkleri bırakmamız lazım.
8: Evet.
9: Mesela bu ev benimdir dediğim yerde, bu araba benimdir dediğim yerde, bu mülkler benim değil. Yani ben dediğim şey bu mülk değil. Biraz daha içeriye doğru gelelim. Bu elbise benim, bu kol benim, bu ayak benim, göz benim dediğim yerde, ben dediğim şey daha içeride. Bu ruh benim, bu kalp benim, bu akıl benim, bu nefis benim dediğim yerde, ben diyen bunlar da değil. Dolayısıyla bunlar vehmi yani hayali hatlardır. Benim içi boş. Yani onun için insan kendini bedensel olarak tarif edemeyeceği bir yerde.
8: Tabii.
9: Dolayısıyla bir yerde bu manayı konuşulmuştu. 3 kitap denilmişti. Birisi Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hakk'ın kelamı. İkincisi kainat kitabı. Üçüncüsü insan. İnsanda bir kitap. Yani malum ayette var ya, nefsini bilen Rabbini bilir. Onlar Rablerini unuttular. Rableri de onlara
8: nefislerini
9: unutturdu. İşte bu manada aklı başında olan insan insan olur.
7: Evet. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır, Bazen müsavi, bazen daha kıymetdar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir madde 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Hatta bazen böyle kıymetli dinleyicilerimiz evet, izledikleri belgesellerde görmüşlerdir böyle ya da biliyorlardır. Böyle işte çok bildiğimiz ecnebi resimler, böyle bu işin sanatkarı olanların böyle o sattıkları resimleri fiyatlarını söylüyorlar. Böyle aklımızın hayalimizin hakikaten dışında. Onu diyoruz yani, bu nasıl bir para yani, bir kağıt parçasına ya da işte orada yapılmış olan bir resme bu kadar para verilir mi? Ama işte sanatkara nispet ediliyor. Deniliyor ki işte falancı ressamın eseridir diye çok ciddi paralara satılıyor.
8: Ve insan da böyle kıymetli. Şimdi onun sanatçısına işte basit bir eser 15 milyon lira edebiliyor mesela. Neden? Madde olarak basit. Ama içinde ifade ettiği sanat itibariyle 15 milyon lira veriliyor, 100 milyon lira veriliyor veya dolar. Ama kainatta da en güzel, en eşrefi mahlukat, en güzel surette yaratılmış eser kim?
7: İnsan.
8: İnsan yani. Acaba bunun sanatçısı Celle Celaluhu insana kadar değer vermiş ki bizi büyük, bütün kainatta ne varsa bizi bütün kainatın hepsine bir fihriste yapmış.
7: Cenab-ı Hakk'ın sanatı çok basit bir şey, haşa bir şeyin nazarında söylemiyorum da.
8: Estağfurullah.
7: Çünkü biz hep böyle ülfet olmuş bizde.
8: Evet.
7: Gidiyoruz işte bir kilo elma alıyoruz. Kaç lira? İşte 50 lira bir kilo elma aldık geldik. 50 lira verdik o kim. O bir tane elmayı sen 50 lira verip yaptırabilir misin? Ya da dünyadaki bütün trilyonları verip yaptırabilir misin böyle bir sanatı?
8: Ya.
7: İmkanı var mı?
8: İşte
7: insan yani beşerin yaptığı bir şeye diyoruz ki ya işte ne kadar kıymetli bu, işte şu kadar para eder diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o bir sanatına zaten biz aracılık hizmetleri yapanlara para veriyoruz. Yoksa o Cenab-ı Hakk'ın o sanatına para vermeye kalksak karşılığını ödeyebilir miyiz?
8: Ödeyemeyiz tabii.
7: İmkanı yok.
8: O bahsettiğiniz örnek bana bir ayeti hatırlattı. İnsanoğluna diyor ki hadi bakalım bir sineğin kanadını yapabilecek misiniz?
7: Ya.
8: Ayet bu. Yani düşünsenize bir sineğin kanadını alıp kırsanız veya yırtsanız onu kim lehimleyecek?
7: İmkanı var mı?
8: Bitti. Ya o muazzam sanat gitti. Yani böyle bir kainatta ve bu kainatın içinde de en değerli sanat eseri olarak
7: bazen,
8: biziz.
7: Hocam böyle hünharca böyle bir sinek ya da sivrisinekle karşılaştığımız
8: evet,
7: zaman tabii tenzih ediyorum.
8: Estağfurullah.
7: Böyle bir bakıyorsunuz ki işte bir şeyle o şeye bir hışımla gidilmiş. Oysa ki şu nazarla bakarsan eğer ya orada bir sanat var.
8: Dokunamazsın.
7: İnanılmaz bir sanat var yani. Ya. Dokunamazsın buna. İmkanı evet, yok. Böyle bir sanata el uzatamazsın yani.
8: Bir de pencereyi hafif bir kaydırıp değiştirelim manzarayı. İman nimetinin kutsiyeti yani bizdeki o antika olan değer ifade eden bir örneği peygamberimizin hayatından.
7: Aleyhissalatü vesselam.
8: Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te biliyorsunuz taşlanıyor yani.
7: Evet.
8: Bir de bu kainattaki bütün hadiseler biliyorsunuz bir tesadüfi değil.
7: Haşa.
8: Her şey belli bir basamak basamak adım adım adım adım nakışlarla örülüyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı da en güzel nakış. Ve Taif'te taşlanırken hayatının en sıkıntılı dönemi diye rivayetlerde geçen orada bir kişi iman etmiş ama taşlanmış ve kovulmuş ya, ama orada bir kişi iman etmiş, sadece bir kişi. O bir kişinin imanı için aslında o düzenekler yapılmış.
7: Allah Allah.
8: Yani onun iman etmesi ancak öyle bir hadisenin vukuuna bağlanmış.
7: Oysa ki Cenab-ı Hak yani Taif'i istersen kaldırıp tersine çevireyim.
8: Tabii diyorsun. Tabii. Ama o zatın imanı için o kader ilahi projesinde, planında o şekilde bir anı yaşanmış ve o iman ancak Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onu yaşamasından sonra vukua gelmiş.
7: Gelecek.
8: gelmiş, gelmiş evet. Ve gelmiş, onu gördükten sonra iman eden o zat, peygamberimiz diyor ki bu iman hadisesini iman eden zattan sonra diyor ki çektiğim sıkıntıların hepsi hepsi tabii hiçe indi. Yani ne kadar kıymetler bir, yani onların nazarına bakın.
7: Buradan
8: o zatın imandaki bereketine bakın. Buyurun hocam.
7: Efendimizden işte bağlantıyla beraber Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ebubekir'den de Üstad Hazretlerinin hayatlarında da bunu görüyor muyuz?
8: Tabii.
7: Hani Hazreti Ebubekir ne diyor? Benim vücudum o kadar büyük olsun ki ya Rabbi müminlere yer kalmasın diyor cehennemde. Yani cehennemde yanmayı kabul ediyor.
8: Evet.
7: Hiçbir mümin girmesin, ben gireyim de herkes yansın, herkes imanlı kurtulsun. Yine Üstad Hazretleri de bununla alakalı nasıl söylüyor hocam?
8: Buyurun abi, sizden dinleyelim.
7: Yani Üstad Hazretleri de yeter ki bir kişinin imanı kurtulmuş olsun da
8: bu milletin imanını
7: selameti için cehenneme ya. Gitmeye bile razıyım.
8: Bunu çok güzel bir konuya değindiniz. Hemen bir dipnot düşmek istiyorum buraya. Bazen bazıları bu meseleyi, bu biz zaten cehennemden kurtulmak için bu kadar ibadet ediyoruz, cehenneme niye girmek istesin bir insan diye düşünebiliyor. Özellikle bu zamanda böyle sualler ziyadesiyle geliyor. Burada şunu fark edemediğimizden bu vesvese hasıl oluyor insanlarda. Bunu da mutlaka dinleyicilerimizden de aklına gelenler olabilir. Onu da ek bir haşiye olarak düşelim. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ebubekir'in, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ve diğer büyük zatların Allah'ı tanıma biçimleriyle, Allah'ı idrak biçimleriyle bizimki farklı. Onlar Allahu Teala'ya öyle bir aşina, şah damarından daha yakın olan o zatı öyle bir, hatta Hazreti Ali diyor ki benim bütün alem perdeleri açılsa benim imanım, yakinim ziyadeleşmeyecek diyor. Ve orada Cenab-ı Hakk'ı marifetullahı, yani Allah'ı tanıdıklarını ve müşahadetullah'a, hatta ve belki de derecelerine göre rü'yetullah'a mazhar oldukları için Allahu Teala'nın bu kainat olan şiddetli bağlılığını bildiklerinden, Allahu Teala'nın o muradı bütün insanların cehennemden kurtulması ve hepsinin cennete gitmesinin muradını olduğunu biliyorlar.
7: Allah Allah.
8: Çünkü Allahu Teala hiçbirinin cehenneme gitmesini istemiyor. Çünkü mutlak adil.
7: Oysa ki abiler de şöyle hep söylerlerdi.
8: Evet.
7: Allah kullarını çok seviyor. Cennete gitmeleri için küçük bahaneler yaratıyor.
8: Maşallah, evet.
7: Sırf cennete gitsinler diye.
8: Evet, aynen. Ve bu zatlar da o yüksek makamlarında bu tefekkürle kainata ve insanlar olan Allah'ın o muhabbeti zatiyelerini, o mukaddes zati muhabbetlerini bildiklerinden, Allah'ım yeter ki sen üzülme dercesine, haşa, beni al, hepsini cennete al.
7: Allah Allah.
8: Bu manayla söylüyorlar.
7: Hazreti Ömer'in bununla alakalı bize çok güzel bir sözü,
8: buyurun,
7: vardır. Yani insanlar nasıl bakmalı Cenab-ı Hakk'a, nasıl olmalı? Evet. Havf ve reca arasında der, yani ümit, evet, ve korku arasında bir bakış açısının olması lazım. Hani bu biraz böyle, evet, şeye benziyor sanki. Temsil de hata olmasın inşallah. Buyurun. Hani böyle evladını çok seversin. Anne döver evladını.
8: Evet.
7: Ama yine o çocuk gider annesinin sinesine yapışır yani. Değil mi? Evet, uzaklaşamaz,
8: evet,
7: yani.
8: Evet, evet.
7: Hatta bunun, hatta Hazreti Musa'nın kıssasında da yine böyle bir kıssa var. Hazreti Musa zamanında işte bir kulu çok günah işlermiş, her defasında gider Hazreti Musa söylermiş ya Musa git Rabbime söyle beni affetsin, her defasında affedermiş ama son gittiğinde de Hazreti Musa demiş ki Rabbim seni affetmedi demiş, çok içerlenmiş, çok dert etmiş, gitmiş dağın başına çıkmış, ya Rab demiş sen beni affetmezsen ben nereye gideceğim, senden yani başka nereye sığınacağım
8: ya.
7: Cenab-ı Hak demiş ki ya Musa git söyle o kulumu yine affettim demiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok geniş. Onu da oraya bağlayalım inşallah. Rahmetinden, evet, ümit var olmalıyız. Ama tabii bu cenneti kazanmak için mi bu kadar? Yani gayretlerimiz cennete gitmek için mi? Yoksa rıza ilahi için mi? Bunları ne için yapmalıyız?
8: Rıza ilahi için yapmalıyız. Yani cennet ve cehennem bunlar bizim için, yani esas olması gereken için söylüyorum yani. Bu biz belki biz böyle şey bu yani bu idrakta değiliz biz. Ama niyetimizde ve amelimizde ve bütün tavırlarımızda rıza-i ilahi esas tutmamız gerekiyor.
7: Allah'ın rızası için.
8: Tabii yaparız. Yani cennet için ibadet, ibadetin ihlasını kırdığı gibi cehennem korkusuyla yapılan ibadet de nakıs kalıyor, eksik kalıyor. Çünkü biz ne cenneti biliyoruz ne de cehennemi biliyoruz.
7: Zaman şöyle, yani demek, buyurun, ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazansan zaten cennette kazanmışsın, cehennemden de azat olmuşsun yani.
8: Evet.
7: Doğru mu,
8: evet,
7: hocam?
9: Peki hocam, şimdi nefis cenneti istiyor. Cennetten daha büyük bir nimet var mıdır ki?
8: Tabii.
9: Cenneti geride bırakıyor.
8: Tabii. Cenab-ı Hakk'ın rızası cennetten daha kuvvetli, daha büyük bir nimet. İnsanların en büyük makamı rıza ilahidir. Ve bir de rü'yetullah'a mazhar olması, yani Allah-u Teala'yı göreceğiz. Kendi mertebemizde, kendi derecemize göre her kul rü'yetullah'a mazhar olacak.
9: Yani cennet Allah değildir, Allah'ın mülküdür.
8: Tabii.
9: Deniliyor ki dünyanın 1000 sene en saadetli hayatı, Mesudane saadetli hayatı, cennetin 1 saat gibi bir zamanla denk gelmiyor.
8: Evet.
9: Ve cennetteki en saadetli 1000 sene Rabbini bir an müşahede etmeye denk gelmiyor.
8: Evet.
9: O kadar ki Allah nasıl.
8: Ve oradan dönünce tanıyamazmış değil mi?
9: Evet.
8: İhvanları.
7: Yakın nurundan. O ona yansımasından, doğru mu?
8: Evet. Çünkü Cenab-ı Hak hem zahir hem batındır ve okulda tecelli ettiği zaman o rü'yetullah'ın sırrı nasıl bir şey biz bilmiyoruz. O hatlar kırılıyor. Tanıma hatları dahi kırılıyor o ki insanda. Nasıl bir halse. Yani şimdi bu basit bir misal vereyim. Şimdi bizler bu dünyada birbirimizi nasıl tanıyoruz? Buranın bizim tanıma sim kartımız nedir? Benim yüzümdür değil mi? Şuradaki 30-40 metrekarelik santimetrekarelik küçük bir alan benim bu evrende, bu dünyada bir sim kartımdır. Yani beni yolda gördüğünüz zaman yüzümü görünce ancak hocam nasılsınız dersiniz. Çünkü sim kart burada bu. Ben de size hakeza öyle yüzünüzle tanıyorum. Yani ben senin kolunu yolda gördüğüm zaman Nesim kardeş merhaba diyemem. Yani ayağını gördüğüm zaman Nesim nasılsın diyemem. Ne zaman? Sen sadece yüzünü bana çevirdiğin zaman ben seni tanırım. Şimdi fakat cennette sim kart insanın yüzü olmayacak. Orada daha farklı, çünkü ruh mertebesinde olacağı için değişik değişik elbiselerimiz, libaslarımız ve bedenlerimiz olacağından, belki binler elbise olacağından, hadisteki rivayetle binler çeşit yüzümüz de olacak. Ama binler çeşit yüze girdiğim zaman dahi siz beni tanıyacaksınız. Çünkü sim kartım başka. Allah-u Teala'yı tanırken de Allah-u Teala'nın rü'yetine mazhar olduğumuz zaman da orada nasıl, çünkü artık orada Esma-i İlahiye nasıl bir tecellisi var onu biz bilmiyoruz. O halde dahi cennetteki insanlar bu sefer döndüğü zaman rü'yetullah'a mazhariyetten ihvanı tanımayacak diyor. İlk başta tanıyamayacaklar. Yavaş yavaş tekrar tanır hale gelecekler. O artık o şeyi bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın orada nasıl bir tecellisi olacak bilmiyoruz.
7: Hatta onu Hazreti Musa'nın kıssasında da yine görüyoruz.
8: Evet.
7: Hani demek ki yine bunu kaldıran insan.
8: Allahu Ekber.
7: Değil mi? Evet. Yani çünkü Cenab-ı Hak orada daha gösteriyor. O da çok böyle tabii kaç bin perde arkasından gösteriyor. Daha paramparça oluyor yani. Kaldıramıyor bunu. Demek ki yine bunu kaldıracak olan insandır.
8: Tabii İbn Arabi Hazretleri bu dağ nedir diye soruluyor. İbn Arabi diyor ki o insanın ben dediği şeydir.
7: Allah Allah.
8: Benliktir diyor.
7: Benliğinin
8: beni yıkmadan
7: Cenab-ı Hakk'a
8: vasıl olunmaz. Şeyde çekil aradan ortaya çıksın yaradan diyor ya.
7: Evet.
8: Yani orada o dağ dediğimiz benlik hazineleri, bir de mesela Kur'an'da ayet-i kerimede diyor ki biz dağlara hazineli direkler yaptık. Ya İbn Arabi'nin bu dağa benzetmesi, bu dağın benlik olması ve o dağın altında hazineler gizlenmiş ya. İşte o insanın kendini tanıma hazineleri var ya.
7: Bu kadar derin yani.
8: Tabii. Yani biz o hazineli direkler yaptığı, biz sadece Erciyes Dağı, Ağrı Dağı gibi manalarla Kur'an'ı çok daraltıyoruz.
7: Buna insan cihetinden bakılırsa.
8: Tabii insan cihetinden bakıldığı, tabii bakıldığı
7: manalar
8: zaman
7: çıkacak, evet.
8: Tabii. Tabii.
7: Evet kıymetli hocam. Yani süremizi aştık aslında. Allah razı olsun. Bu haftaki süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun katkılarınızdan dolayı. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum ve da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin lillahi te'alel fatiha.
10: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim. Külli etin karib sırrıyla

Beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14'te.

0: 30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
5: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
7: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilâhe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbiba kulli şeyin ve mukaddira. Ya murabbiya kulli şeyin ve mudabbira. Ya mukavvira kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyiya kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Aman.

0: mağdur.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol göstericimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجيز بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز Sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu,

0: 342 360 45 45 0534 874 13 21 Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili amel nedir? En temute ve lisanuke ratbun. Senin ölüm gelinceye kadar dilinin ıslanmasıdır. Ne ile ıslanması? Min zikrillahi, Allahu Teala'yı zikirle. Yani en sevgili amel bir kimsenin ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar dilini Allahu Teala'nın zikriyle ıslatması. Yani dilinden Allahu Teala'nın adını düşürmemesi en büyük ameldir. Biliyorsunuz zikir anma demek, değil mi? Bir şeyi hatırlama, bir şeyi anma. Tabii zikir kalbi olur, bir de dille olur. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yapacak? Kalple dil birlik içerisinde olacak. Yani eğer dil kalptekiyle bağ kurmazsa, sadece sözde kalırsa bu bir fayda vermez. Ama ikisi ne olacak? Böyle birliktelik halinde aynı şeyleri söyleyecek. Kalp hissedecek, kalbi zikrini yapacak, dil de bunu dışarı vurmuş olacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, dilin Allah'ın zikriyle ıslansın ta ölünceye kadar. Demek ki bizim her halimizde Allahu Teala'yı zikretmemiz gerekiyor. Kur'an okuyacağız. Namaz bir zikirdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Namazımıza devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için öğretmiş olduğu dualar var, sözler var, zikirler var. Bunları yapmaya çalışacağız ki şimdi dilin ıslansın demek bir şey yaş olduğu zaman, mesela diyelim bir ağaç, bir sebze, efendim bir ot veya farklı şeyler düşünün. Yaş oldu mu nedir? Onda canlılık vardır. Kurumuşsa o ne yapar? Çürümüştür, kırılmıştır, işe bitmiştir onun. Yani hayat emaresi onda kalmamıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle az sözle çok şey ifade edecek, sözler söyleyecek kapasitede böyle Allahu Teala'nın onda bir vergisi var. Ne diyor? Bak öyle kısa bir söz söylüyor ki ne manalara geliyor. İşte canlılığın işareti. Demek ki bir kimse Allah'ı zikretmiyorsa, dil Allahu Teala'yı anmıyorsa, onunla meşgul olmuyorsa, onu zikretmiyorsa o zaman o dil nedir? Ölmüş.

0: kurumuş gitmiş. Ha, ıslak kalması da nedir? Yaş kalması da nedir? Onun çalışıyor olması, hayatta olmasıdır. Peki hayatta olması da neyin işaretidir? Allah-u Teala'yı zikretmesiyledir. Çünkü Allah-u Teala'yı zikreden bir kalp, bir kişi canlıdır. Onu zikretmeyense ölüdür. İşte ne zamana kadar? Bu bir anlık değil, bir günlük değil, beş günlük mesele değil. Ta ki ecel gelip seni buluncaya, yakalayıncaya kadar bu şekilde o dilin Allah-u Teala'yı zikredecek ki zaten en önemlisi de nedir? Son nefeste iman üzere gitmek. Akibet de çok önemli. Çünkü bakarsınız güzel güzel ameller işler ama eceline yakın adam değişmiştir. Allah korusun günahkar hale düşmüştür. Fısk ve fücura dalmıştır. Dilinde kötü sözler, küfür sözler olmuştur. Bu şekilde de canı alınıp gidebilir. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Nedir? Ta ölünceye kadar bu hal üzere gitmek. Yani bir günlük, beş günlük mesele değil, üç günlük değil, bir aylık değil. Usanmadan, bıkmadan, gönül rahatlığıyla ta ölüm gelip buluncaya kadar kişi ne yapacak? Allah-u Teala'yı zikredecek. Müminin özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmektir. Peki münafığın özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmemesidir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala münafıkları vasfederken onların Allah-u Teala'yı az zikrettiklerini veya hiç zikretmediklerini belirtiyor. Peki münafık olmamak için, münafıklıktan kurtulmak için de ne yapacağız? Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve birçok ayet-i kerimede ne diyor? Allah'ı çokça zikredin diye buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Ve yine Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala'yı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Demek ki hem erkek hem kadın Allah-u Teala'yı zikredecek ki o Allah-u Teala'nın hitap ettiği o vasfa ersin. Müminin özelliği Allah-u Teala'yı zikretmesi, onu hiçbir zaman unutmaması, onunla birlikte olması, Allah-u Teala'nın kendisini görüyor ve gözetiyor olduğunu bilmesi ve bu şekilde de diliyle bunu ikrar etmesidir. İşte bize düşen dilimizi Allah-u Teala'nın zikriyle ıslatmak. Kötü sözlerle, günah sözlerle, yalanla, iftirayla, gıybetle, dedikoduyla, efendim onun bunun meselesiyle, boş işlerle, boş sözlerle dili ıslatmak boş. Gereksiz ve bunun da sorumluluğu var. Dil ne konuşacak? Ya hayır konuşacak ya susacak. Hayır nedir? İşte Allah-u Teala'yı zikretmesi, güzel sözler söylemesi, Kur'an okuması değil mi? Hadisleri okuması, insanlara güzel nasihatte bulunması, iyi şeyler anlatması bunlar nedir? Hep dilin güzelliklerindendir. Allah-u Teala dilimizi korumayı bize nasip eylesin ve dilimizi devamlı bir şekilde zikirle meşgul etmeyi nasip eylesin. Şimdi zikir nedir? Vücudun gıdasıdır. Vücuda ne var? Ne ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin ayakta durabilmesi için suya, sıvıya ihtiyacı var değil mi? Yiyeceklere ihtiyacı var. Beden bu ihtiyaçlarını alırsa sağlıklı olur, dinç olur. Ama bu ihtiyaçlarını alamazsa o zaman ne yapar? Beden zayıflar ve hastalıklar baş gösterir ve kötü bir duruma düşer. Aciz bir duruma düşer, hasta bir duruma düşer. İşte bu nedenle zikirde nedir? Bedenin gıdasıdır, vücudun gıdasıdır, ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Zikirle kalp ayakta durur, diri olur, canlı olur ve bu şekilde de ibadetlerini güzel bir şekilde yapmış olur. Allah-u Teala diyor ki siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Zikirdeki bir güzellik de bu. Sen Allah-u Teala'yı zikrettiğin zaman, andığın zaman Allah-u Teala da ne yapıyor? Seni anıyor. Güzel bir toplumda andın, Allah da seni daha güzel toplumda anıyor. Bu şekilde sana mükafatlarda bulunuyor ki ya Rabbi senin zikrini dilimizden düşürme, ölünceye kadar dillerimizi senin zikrinle ıslat diye biz de dualarda bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul e'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel imanun billahi, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sıla-i rahim yapmak. Sümme emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker. sonra emri bil maruf, nehy anil münker yapmaktır. Ve ebgazul e'mali, Allahu Teala'ya ilallahi, Allahu Teala'ya da en kötü, sevmediği, buğz ettiği amel neymiş? El işraku billah, Allahu Teala'ya şirk koşmak. Sümme kati'atur rahimi, sıla-i rahmi kesmek diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki Allahu Teala'ya en sevimli ameller neymiş? Allah'a iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi yapacağız. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Bunlar sevimli olanlar. Peki Allahu Teala'nın ebgazul amali ilallah, Allahu Teala'nın en çok nefret ettiği, sevmediği de neymiş? El işrak, Allahu Teala'ya şirk koşmak ve sonra da sıla-i rahmi kesmektir. İman nedir? Bir şeyi kuvvetlendirme. Hani yemin derler, sahilden de geliyor. Bir şeyi kuvvetlendirme kelime olarak. Onun dışında ıstılah olarak nedir? Allahu Teala'ya, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hepsini ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'in bir başından bir ta sonundaki en son ayetine kadar hepsine inanmak, tasdik etmek ve dil ile ikrar etmektir. Çünkü iman olmazsa mümin olunmaz. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Yani her şey zıttıyla bilinir. Küfür de nedir? Yalanlamaktır, inkar etmektir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. İşte onun için en sevimli amel neymiş? İman etmektir. Çünkü iman etmedikten sonra her şey boş. Zaten bir amelin kabul olunabilmesi için birinci şart nedir? O kimsenin iman etmiş olması lazım, mümin olması lazım. Sonra, yani imanı sahih ha, sonra nedir? Ameli saliha. Salih amel işleyecek. Salih amel ne? Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde olacak. O nasıl emretmişse aynı o şekilde olacak. Sonra ihlas olacak, Allah için olmuş olacak. Eğer bu üç şart bulunmazsa o amelin kabul olması mümkün değildir. İşin başı da iman etmektir, mümin olmaktır. Amel edebilmesi için, amelin kabul olmasının içinde ne yapar? O şart gerekli. Ve bu nedenle en sevimli amel diyor iman etmektir. Kişi iman etmedi mi mümin olamaz. Mümin olamadı mı da kafir olur, küfre düşmüş olur. Allah korusun. Bizi Allah iman ehlinden eylesin, imanlı kullarından eylesin. Sonra ne diyor? Sıla-i rahim. Bakın birçok ayet-i kerimede Allahu Teala sıla-i rahimden bahsediyor. Sıla-i rahime emrediyor. Birçok hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahime emrediyor. Ne de sıla-i rahim? Biliyorsunuz akraba ve yakınları ziyaret etme. Hani hemen aklımıza gelen bu. Hallerini, hatırlarını sorma, gönüllerini alma, efendim onlarla birlikte olma, onlarla ilgi ve alakayı devam ettirme. İşte bu şekilde hemen anlarız. Yüce dinimiz İslam dini insanlar arasında böyle ilişkilere çok önem vermiş. Sosyal bir din, her zaman bunu söylüyoruz. İşte bu nedenle bu insanlar arasındaki ilişkide kimden başlar? Anne babadan, aileden ve böyle yakınlardan başlar ve sırasıyla böyle komşu, işte mahalleli böyle devam eder, gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, önemini belirtmiş ve cennete gidebilmenin şartlarından birisinin sebep olacağını da sıla-i rahim yapmak olduğunu bildirmiş. Ve her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlarının görüp gözetilmesini ve akraba ve yakınlardan başlanmasını emretmiş. Ve dikkat edin, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde böyle hemen iman, namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra sıla-i rahim zikredilmiş. Bakın görüyorsunuz Allah-u Teala'ya iman ediyor. Sonra Peygamberimiz ne diyor? Sıla-i rahim yapacaksın. Çünkü alimler ittifakla şunu söylüyor. Sıla-i rahimi yerine getirmek bir vecibedir. Bir vazifedir, vaciptir. Ve bunun terk edilmesi de nedir? Günahlardandır. insanı günaha sokar. Çünkü sen akrabalar ve yakınlarınla şer'i bir mazeret olmadığı müddetçe onlarla ne yapacaksın? İlişkini kesmeyeceksin ve devam ettireceksin. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin de hemen iki ayetinde buyurur. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor. Bu şekilde. Ve onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler. Yani akrabalık bağlarını devam ettirirler, iyilikte bulunurlar. Rablerine karşı saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar diye buyuruyor. Ve yine diğer bir ayette Allah-u Teala Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, işte akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar, lanet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diye buyuruyor Ra'd suresinin 25. ayetlerine kadar. İşte bu nedenle akraba arasındaki ziyaretler, onlara hal hatır sormalar nedir? Sevgi bağlarını güçlendirir. Dargınlıkları sona erdirir. Böyle nefreti ortadan kaldırır. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı bir şekilde paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına aracı olur, vesile olur. Mesela yaşlıların ziyaret edilmesi onlara moral verir, destek verir. Efendim, yalnızlık hissinden insanlar kurtulur. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada herkes yalnız. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Hani belli bir süre ben yalnızım, daha iyiyim, rahatım dersiniz ama bir zamandan sonra o yerini neye bırakır? Özgüvenin gitmesine, yalnızlığa, korkuya, endişeye yerini bırakır. İşte İslam böyle insanların özgüveninin yıkılmaması için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gereklerinden olduğundan ne yapıyor? Akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik ediyor ve emrediyor. Mesela bir de şu var. Karşıdan bir menfaat bekleyerek bu ilişkileri devam ettirmeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Bu işte ben buna gidersem şu menfaatim olur. İşte bana şöyle oldu, böyle oldu, şundan şöyle aldım, almadım gibi düşünceler iyi değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Gayemiz akrabalarımızı mutlu etmek olsun. Sevabını da Allah'tan bekleyeceğiz ki bu şekilde akrabalık bağı güçlenmiş olsun. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadisimize devam edeceğiz. Şu anda sizleri emanetler zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Sen insanoğluna keremi bağışlamışsın. Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendi peygamberlerine ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın.

ای مستظفرین ربی، ای کعبنین ربی، şu ömürleri boyunca her sabah ve her akşam bütün dünyada senin evine yönelen, senin evine dönerek yaşayıp ölen, İbrahim'in evini tavaf eden insanlar, cehalet ve şirkin kurbanı olmuş, Nemrud'un eziyet ve zulmünün bağlıları durumuna düşmüşler ve onu övmekte devam ediyorlar. Ey güç, özgürlük ve uyanıklığın peygamberi! Senin evinde yangın çıkmış, kapını tutmuş, senin toprağını batıdan doğma bir sel almış. Senin ailen ise çoktandır illetin siyah örtüleri altında uyuyakalmış. Onların başında dur ve bağır. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Onları uyandır. Ey Ali, ey Aslan, Allah'ın ve halkın insanı, aşk ve kılıcın adamı, gel gör Müslümanların başından geçenleri. Ey güçlü kolların sahibi, sen ey Zeynep, ey esirler kervanının komutanı, bizi de bu kafilenin izinde kendine ulaştır. Ve sen ey Hüseyin, seninle ne söyleşelim? Ey kurtuluş gemisi, ey kanı çölün bir noktasında ebedileşen, coşan, ey şehadetin büyük üstadı, bizim de bu karanlık gecemize bir ışık ol, bir şimşek çak.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu.

0: İhtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Derani radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen, Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, D2 belgeli araçlarımızla İl dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti

0: İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Allah'a teslim ol. Bu sana şeref olarak yeter. Allah'a teslim ol. Bu sana azık olarak yeter.

0: Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Derani radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342

0: Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyordu. Medine-i Münevvere'nin güneyindeki Kuba'ya geliyordu. Burada 12 gün kalıyor, arkadaşlarının namaz kıldığı harman yerine ilk mescidini inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki ilk mescidi oluyordu. Müminler Peygamber Efendimiz'in imamlığında namaz kılıyorlardı. Hiçbir kaygının, hiçbir baskının olmadığı huzurlu bir ortamda Kuba'da namazlarını kılıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye vasıl olduğunda şehrin merkezi noktasına Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine düzlük bir zemindi, bir ovaydı. Yerleşim yerleri birbirlerine 1-2 kilometre mesafedeydi. Merkezdeki bu mescit çok yönlü işlev görüyordu. Medine İslam Devleti'nin yönetim merkezi, mahkemesi, eğitim kurumu, toplumun buluşma kaynaşma mekanı, bütün toplumsal ihtiyaçların belirlenip çözümlendiği bir işlevi vardı. Medine-i Münevvere bir bakıma semtler halindeydi. Semtlerin mesafeleri kısa değildi. 5 vakit namaza Mescid-i Nebi'ye gelmek her zaman mümkün olamıyordu. Bu nedenle bu semtlerde de mescitler inşa ediliyordu. Medine'de mescit sayısı 9'u buluyordu. İslam medeniyetinin inşa ettiği bütün şehirlerde kısa aralıklarla mescitleri görmek mümkündü. Hatta bu denli kısa mesafelerde mescitlerin bulunması günümüz insanına biraz da garip de gelebilirdi. Müminlerin hayatında son derece belirgin bir esas vardı. Rabbani iklimi terennim ettiren 5 vakit namazlardı. Müminler olabildiğince farz olan 5 vakit namazlarını mescitlerinde kılarlardı. Mescitler onlar için ruhlarının huzur ve sükun bulduğu hayatın en halavetli ortamlarıydı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Mescitler nehirler misaliydi. Müminler günde 5 defa bu nehirlerde yıkanırlardı. Ruhları canlanır, hayatları dinamizm kazanırdı. Bütün İslam şehirlerinin kalbinde mescitler, camiler, ulu camiler vardı. Mescitler mahallelerin kalbiydi. Ulu camiler şehirlerin kalbiydi. İslam şehirlerinden mescitleri alırsanız, kaldırırsanız şehirleri ruhsuzlaştırmış olursunuz, ruhunu çalmış olursunuz. Sahabe-i kiram efendilerimiz namaz ikliminin insanıydılar. 5 vakti mescitlerde kılmayı hayatlarının esaslarından bilirlerdi. Çok ağır mazeretleri olmadıkça mescitlerden geri kalmazlardı. Her sahabinin gönlünde Mescid-i Nebi vardı. Alemlere rahmet olan Efendimizin imamlığını yaptığı namazlarda bulunmaya can atarlardı. Ama bu her zaman mümkün olamıyordu. Kırsal alanlarda çalışmaları, hurma bahçelerini imar etmeleri, mesafenin uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı kendi mescitlerine kılmak zorunda olurlardı. Ama bazı sahabe-i kiram kendi semtindeki arkadaşıyla ikili bir konum belirlerlerdi. Biri bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine gidiyordu. Öbürü de öbür gün gidiyordu. Böylece en azından

Peygamber Efendimizin sohbetlerini birbirlerine aktarıyorlardı. Müminlerin hayatında cuma namazının çok özel bir yeri vardı. Cuma günü müminlerin bayramıydı. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları, yani bütün Medine sakinleri cuma namazı için Mescid-i Nebi'ye gelirlerdi. Cuma namazı Medine'de yalnızca Mescid-i Nebi'de kılınıyordu. Sahabe-i kiramın görüşmeleri, muhabbetleri, sohbetleri cumada daha bir başka oluyordu. Cuma namazı sanki bayram namazı gibi olurdu. Peygamber Efendimiz'i görmeye gelirlerdi. Peygamber iklimindeki sohbeti dinlerlerdi. Özel görüşmeler yapılırdı. Toplumun sorunları dile getirilir, çözümler üretilirdi. Müslümanların en hayati kararları Mescid-i Nebi'de alınırdı. Mekke dönemi terör devletinin göz açtırmadığı dönemdi. Müminlerin bir araya gelmeleri ancak gizli gizli olabilirdi. Bir mescid inşa etmeleri asla mümkün değildi. İslam tarihi boyunca Mekke dönemini hariç tutarsak, müminlerin kaynaşmaları, İslam'ı özümsemeleri, bir İslam toplumu olabilmeleri ve bir İslam toplumu olarak varlıklarını sürdürebilmeleri mescitlerle olmuştu. İslam toplumu açık bir toplumdu. Her mahalle sakinleri kendi mescitlerinde İslam toplumunun bir parçasıydı. Kendi meselelerini görüşürler, konuşurlar, kaynaşırlardı. Mescitler hayatın merkeziydi. Hayat mescitlerden, camilerden fışkırırdı. İslam medeniyeti öncelikle bir kalp medeniyetiydi, gönül medeniyetiydi. Önce kalpler buluşurdu, kalpler bütünleşirdi, kalpler sevişirdi. Kalplerin buluşması, kalplerin vuslatı mescitlerde, camilerde olurdu. Günde 5 kez kalplerin buluşması, bütünleşmesi olurdu. Kalplerin bütünleştiği bir toplum olurdu. Bütün ümmet bir kalp bütünlüğü gerçekleştirdiğinde bir kalp medeniyeti, bir gönül medeniyeti gerçekleşirdi. İslam toplumunda cemaat olgusu gerçek anlamıyla camilerde oluşurdu. Camilerin cemaati asıl cemaatti. İslam'ın bağrında hakiki cemaat buydu. Ama İslam toplumlarının savrulduğu dönemler oluyordu. Çözüldüğü, parçalandığı zamanlar oluyordu. Müslümanlar büyük baskılara mahkum ediliyorlardı. Bu tür zamanlarda Müslümanlar ister istemez küçük yapılar oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Ama bunlar ara dönemlerde olan durumlardı. Asıl olansa, İslam'ın esaslarıyla bütünleşen durumsa cemaat, cami cemaatleriydi. Dünden bugüne ümmetin tekrar canlanışı, dirilişi, bir diriliş toplumu haline gelişi yine mescitlerde olacaktı. Merkez mescitlerdi, camilerdi. Müminler açık toplumdu. Daima açık toplum özelliğini korumaları gerekiyordu. Açık toplumlarda güven olurdu. Kardeşliğin Allah için yaşanması olurdu. Hiçbir grup taassubu olmazdı. Bütün müminlerle bir ve beraber olmaya özen gösterirlerdi. Her mümin kendini ümmetin bir parçası, bir bireyi bilirdi. Kalplerde ümmet asıldı. Müminler grubu, kliği asla merkeze almazlardı. Merkezde daima ümmet vardı, ümmet bilinci vardı. İslam toplumlarında gözler, gönüller camilerde olacaktı. Camilerde, mescitlerde cemaat ne kadardı? Camiler dolup dolup boşalıyor muydu? Müminler her 5 vakitte dalga dalga camilere akıyor muydu? O toplumda bir bütünleşme, bir İslam toplumu olabilme gerçekleşiyor demekti. Ama camiler, mescitler bir gariplik içindeyse, hayatın dışında gibi kalmışsa, o toplumun sahici anlamda kalbi bir dirilişinden söz etmek mümkün olabilir miydi? Önce mescitlerdi. Bizim medeniyetimizin merkezleri mescitlerimizdi, camilerimizdi. Peygamber Efendimiz Kuba'ya geliyordu. Orada kısa bir süre kalacaktı ama hemen mescit yapıyor, mescit inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyordu. Hiç zaman kaybetmeden
ilk iş olarak Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine'de hayatın merkezini inşa ediyordu. Tarihi süreç içerisinde Müslümanlar bir yerleşim yeri inşa ederken oranın tam merkezi noktasına ulu camileri inşa ederlerdi. Ümmet peygamberinden öğrendiğini hayat haline getiriyor, çağlardan çağlara akıp geliyordu. Günümüzde camilerimiz, mescitlerimiz tekrar bir mektep, bir kıraathane, bir sohbet iklimi ve çok yönlü işlevini ifa etme konumundaydı. Her camide alimlerimizin olduğu, İslam'ın özümseme sohbetlerinin yapıldığı bir konuma gelmeliydi. Bireyselliğin, medya dünyasının insanı derin bir yalnızlığa mahkum ettiği günümüzde, artık camilerimizin hayat bahşeden nefesi toplumu, toplum katmanlarını bağrına basması gerekiyordu. Müminler olarak hayat ne kadar savrulursa savrulsun, olumsuz mekanlar nedenle çoğalırsa çoğalsın, can simitlerimiz camilerimizdi, asıl mekanlarımız mescitlerimizdi. Dedeler torunlarla toplumun bütün katmanlarında müminler saf saf olup namaz ikliminde olmalıydılar. Önce namazdı, namaz bilinciydi. Rabbani iklimi terennüm etmekti. Kalbin enginleşmesi, kalplerin pırıl pırıl olmasıydı. Bu bilinçle mescitlere, camilere koşulurdu. Camileri bir vuslat iklimi olarak algılamak vardı. Önce güzel müminlere vuslat vardı. Gönüllerin birbirlerine tebessümleri, haller, hatırlar sormak vardı. Sonra Rabbani iklime girmek olurdu. Ayetlerin ikliminde kalbi yürüyüşler olurdu. Ayetler müminleri inşa eder, imar ederdi. Düşünce dünyalarını yaşayan hallerini tutuşlardı, dizayn ederdi. Mümince bir düşünce oluştururdu, mümince bir hayat oluştururdu. Camilerde, buluşmalarda ehl ilim olanlarından istifadeler edilirdi. Ehli hikmet olanlardan istifadeler olurdu. Giderek müminlerin kalpleri mescitlere bağlanırdı. Her beş vakit onlar için bir huzur iklimiydi. Bir muştuydu, bir mutluluktu. Hayatın neşesine neşe katmaktı. Hayatı paylaşmaktı. Kardeşliği derinleştirmekti. Kardeşliği yaşamaktı. Mescitlerde varlık haline gelebilmek varlığımızın temel çizgilerindendi. Mescitlerimizde olmak ya da olmamak ölüm kalım anlamını bağrında taşırdı. Müminler mescitlerindeyse, mescitler dolup dolup boşalıyorsa, mescitler mektepse, mescitler kardeşliğin derinleştiği yerlerse, ümmet diriydi, güçlüydü. Mescitler garipse, mescitler yalnızsa, mescitlerimiz hayatın dışında kalmışsa, müminler güçsüzdü, zayıftı, bir varlık halinde değillerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun

0: Kültür Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseye uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler. Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözüne ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yepyeni bir bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Ateşin İbrahim Aleyhisselam'a serinlik ve selamet oluşu. Ateşin içine atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın yüce Allah'a tevekkülü en yüksek derecede idi. Tevhidi vesilesiz, aracısız, sırf katkısız tevhiddi. O zaman yüce Allah tarafından "Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve selamet ol." buyuruldu. Ateş yüce Allah'ın buyurduğu gibi oldu. Ateşten sıcaklık ve yakıcılık tabiatı giderilip ateş bir ışık haline getirildi. Ateş ancak İbrahim Aleyhisselam'ın bağlandığı ipleri yaktı. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde 7 gün kaldı. Kendisinin ateşte 40 veya 50 gün kaldığı da rivayet edilir. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, oğlunun ateşe atılışından 7 gün sonra Nemrud'a gidip, "İbrahim'in kemikleri hakkında bana izin ver de onları gömeyim," demiştim. İbrahim Aleyhisselam'ın ateş içinde annesiyle görüşmesi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Nuna, oğluna bakıp ateşin onu yakmadığını görünce, "Ey yavrucuğum, ben senin yanına gelmek istiyorum. Allah'a dua et de çevrendeki ateşin hararetinden beni korusun," dedim. İbrahim Aleyhisselam, "Olur," dedim. Nuna oğlunun yanına kadar geldi. Ateşin hararetinden hiçbir şey ona dokunmadı. Nuna gelince İbrahim Aleyhisselam'ı kucaklayıp öptükten sonra geri döndü. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden çıkıp Nemrut'la konuşmaları. Nemrut, ateşin İbrahim Aleyhisselam'ı yakıp kül haline getirdiğini sanıyor ve bundan hiç şüphe etmiyordu. Hayvanına binerek ateşin yanından geçtim. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için toplanmış, yığılmış odunlar hala yanıp duruyordu. Nemrut bakınca İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde oturduğunu, yanında da kendisine benzeyen birisinin bulunduğunu gördüm. Ve hemen geri döndü. Kavmine, "Ben İbrahim'i ateşin içinde diri bir halde gördüm. Bu hususta şüphe içindeyim. Siz benim için hemen yüksek bir bina çatında onun üzerinden ateşin içine bakıp İbrahim'in durumunu tespit edeyim," dedim. Hemen yüksek bir bina çattılar. Nemrut binanın üzerine çıkıp ateşin içine baktığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde oturduğunu, yanında da kendisine benzeyen birisinin bulunduğunu gördü ve "Ey İbrahim, gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinin kudret ve izzeti de aramıza gerilip seni zarardan koruyacak dereceye varmış. Ey İbrahim, ne güzel Rab'dir senin Rabbin," diyerek seslendim. Sonradan, "Ey İbrahim, ateşin içinden çıkmaya da gücün yeter mi?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Evet," dedim. Nemrut, "Ateş içinde kalmanın sana zarar verebileceğinden korkmaz mısın?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Hayır," dedim. Nemrut, "Öyleyse kalk ve ateşin içinden çık," dedim. İbrahim Aleyhisselam kalkıp ateşin içinden yürüyerek dışarı çıktı. Nemrut'un yanına doğru vardı. Nemrut, "Ey İbrahim, senin yanında senin gibi bir adamın oturduğunu gördüm. Kimdi o?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "O gölgeler meleği idi. Rabbim onu bana yanımda bulunsun ve ateşin içinde benimle görüşüp konuşsun.
ateşi bana serinlik ve selametlik yapsın diye göndermişti, dedim. Nemrut, ey İbrahim, ben senin ilahına kurban takdim edeceğim. Fakat bunu kendisine ibadet ve birliğini itiraf maksadıyla değil, izzet ve kudretini ve sana yaptığı şeyleri gözlerimle gördüğüm için yapacağım. Ona 4000 sığır keseceğim, dedim. İbrahim aleyhisselam, sen bu dininden herhangi bir şey üzerinde bulunmaksızın ayrılıp benim dinime girmedikçe Allah senin takdim edeceğin kurbanı kabul etmez, dedim. Nemrut, ey İbrahim, ben mülk ve saltanatı elden bırakmaya güç yetiremem. Fakat ben onun için kurban keseceğim, dedi ve kestim. İlk müminler ve hicret. İbrahim aleyhisselamın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nemrut ile adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen İbrahim aleyhisselamın davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler. İman edenler arasında İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah ile İbrahim aleyhisselamın amcası Büyük Haran'ın kızı Hazreti Sare de bulunuyordu. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Nemrud'un ülkesinden ayrılıp kutsal Şam topraklarına doğru gitmesini emrettim. İbrahim aleyhisselam ile kendisine tabi olan sahabileri de kavimlerinden ayrılıp gitmeyi kararlaştırdılar. Kavim ve kabilelerine de biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta bulunduğunuz şeylerden uzağız ve bezginiz. Ey Allah'tan gayrı olan putlar, biz sizi red ve inkar ediyoruz. Ey puta tapanlar, sizler de bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle aramızda ancak düşmanlık sürüp gidecektir, diyerek ultimatum verdiler. İbrahim aleyhisselam Rabbinin yolunda muhacir olarak yurdundan gizlice ayrıldı. Amcası Haran'ın kızı Sare de Rabbine rahatça ibadet etmek üzere firar yolunu seçip İbrahim aleyhisselam ile birlikte yola çıktı. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Hazreti Sare ile evlenmesini vahyetmiştim. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif ettim. İbrahim aleyhisselam da bu şartla onunla evlendi. O zaman İbrahim aleyhisselam 37 yaşında idim. İbrahim aleyhisselamla birlikte Lut aleyhisselam da hicret etti. O zaman Kusa halkının ve İbrahim aleyhisselamın dili Süryanice idi.

Nemrud'un muhacirleri geri çevirmek istemesi. Nemrud, muhacirlerin arkalarından adamlar koşturdum. Süryanice konuşan hiçbir kimseyi bırakmayıp bana getiriniz dedim. İbrahim aleyhisselam Harran'da Fırat'ı geçince Yüce Allah onun dilini İbranice'ye çevirdi, değiştirdi. Nemrud'un adamları İbrahim aleyhisselama yetiştiler. İbrahim aleyhisselam adamlara İbranice konuşunca onlar dilini anlayamadıkları için kendisini geri çevirmeyip serbest bıraktılar. Muhacirler Harran'a varıp orada bir müddet oturdular. İbrahim aleyhisselamın babası Azer 205 yaşındayken orada öldü. Yüce Allah tarafından İbrahim aleyhisselama Kenanilerin yurduna gitmesi emir ve kendisinin zürriyetinin yerdeki kumlar sayısınca çoğalacakları tebşir buyuruldu. O zaman Kenanilerin yurdunda kıtlık ve açlık vardı. İbrahim aleyhisselam oradan Ürdün'e, Ürdün'den de Mısır'a gittim. Mısır'da ilk firavunlardan bir firavun bulunuyordum. Ki kendisi 7 firavunlardan ilki olan Totus idim. Babasını öldürüp tahtına oturmuştum. Totus, mütegallibe, zorba, atılgan, korkunç, hiddetli ve cezası şiddetli bir firavundu. Akrabalarını, ev halkını, amcasının oğullarını, hizmetçilerini, kadınlarını ve birçok kahinleri, hekimleri öldürmekten çekinmemiştim. Kan dökmeye çok hırslı idim. Kendisinin Sinan bin Eş'el bin Ulvan bin Übeyd bin Avleç bin İmlak bin Lavez bin Sam bin Nuh aleyhisselam olduğu ve meşhur zalim Dahhak'ın kardeşi olup Mısır'ı idareye onun tarafından memur edildiği de rivayet edilir. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Sare yüzünden başı dertte. İbrahim aleyhisselam zevcesi Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a varınca şehrin giriş kapısında vazifeli müfettişler Hazreti Sare'yi görür görmez yüzünün güzelliğine hayran oldular ve Firavun'a Şark halkından buraya bir adam geldi. Onun yanında bir kadın var ki kendisi insanların en güzellerindendir. İnsanlar ondan daha güzel yüzlüsünü ve güzelini görmemiştir diyerek haber verdiler. Firavun'un adamlarından biri de Firavun'un yanına giderek "O senden başkasına layık olamaz." dedim. Firavun hemen vezirini gönderip İbrahim aleyhisselamı huzuruna getirtti. Ona kim olduğunu, Mısır'a ne için geldiğini ve nereli olduğunu sordum. İbrahim aleyhisselamla kim olduğunu, Mısır'a ne için geldiğini ve nereli olduğunu ona haber verdim. Firavun, "O kadın kimdir? Senin neyin olur?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Hazreti Sare annemiz hakkında benim hanımımdır." diyecek olursa onun yüzünden kendisinin öldürüleceğinden çekindi ve "Kız kardeşimdir." dedim. Firavun, "Onu görmek istedim. Kendisine muhalefet edilemezdim." Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Firavun'un Hazreti Sare'ye kötülük yapamayacağını bildirdim. İbrahim aleyhisselam hemen Hazreti Sare'nin yanına geldim. "Bu zorba senin benim zevcem olduğunu öğrenirse senin için bana galebe çalar. Bunlar seni bana sordular, kız kardeşimdir." diye haber verdim.

Hazreti Sare Firavun'un huzurunda. Firavun adam göndererek Hazreti Sare'yi yanına getirttim. İbrahim aleyhisselam hemen namaza durdum. Firavun'a Hazreti Sare'nin ve yüzünün güzelliği çok övülmüştüm. Gerçekten de Hazreti Sare çok güzel ve İbrahim aleyhisselama karşı da son derece itaatliydi. Hiç itaatsizlikte bulunmazdım. Bunun için Yüce Allah onu şerefli kıldım. Hazreti Sare Firavun'un huzuruna girince Firavun ayağa kalktım. Hazreti Sare hemen abdest alarak namaza durdum. Namazını bitirince, "Ey Allah'ım, ben sana ve senin peygamberine inanmış, kadınlığımı da kocamdan başkasına karşı temelli olarak korumuş bir kulun isem, şu kafiri bana sataştırma," diyerek dua ettim. Firavun, Hazreti Sare'ye elini uzatmaktan kendisini alamayıp, eli tutula kalınca Hazreti Sare'ye, "Allah'a dua et de elimi salsın, sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare Allah'a dua ettim. Firavun'un eli bırakıldım. Bundan sonra Firavun ikinci kere ona el uzatmaya kalkıştım. Firavun'un eli öncekinden daha şiddetli bir şekilde tutuldum. Firavun yine "Allah'a dua et de elimi salsın, sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare dua etti, Firavun'un eli bırakıldı. Fakat Firavun eski hareketini tekrarlayıp da ilk ikisinden daha şiddetli olarak eli tutula kalınca "Allah'a dua et, elimi salsın, vallahi sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare, "Ey Allah'ım, eğer bunun sözü ve özü doğru ise elini bırak," diyerek dua edince Firavun'un eli bırakıldım. Rivayete göre Firavun'un her saldırışında eli tutulmakla kalmamış, aynı zamanda nefesi de boğulup kendisi hırıldamaya ve hatta yeri ayağıyla tepmeye başlamıştım. Bunun üzerine Hazreti Sare, "Allah'ım, eğer bu herif ölürse onu bu kadın öldürdü denilir," diyerek endişelenmiştim. Firavun elinin ikinci veya üçüncü bırakılışında Hazreti Sare'yi getiren adamını veya muhafızlarından bazılarını çağırıp, "Siz bana bir insan getirmemişsiniz, ancak bir şeytan getirmişsiniz. Onu İbrahim'e geri çeviriniz. Ülkemden hemen dışarı çıkarınız. Hacer'i de ona veriniz," dedim. Hazreti Sare'ye ayrıca elbise de hediye ettim. Hazreti Sare'ye, "Gerçekten senin Rabbin büyükmüş," dedi. Ve kendisinin İbrahim aleyhisselamın neyi olduğunu sordum. Hazreti Sare, "Kocam ve akrabam olur," dedim. Firavun, "O senin için kız kardeşi olduğunu söylemişti," dedim. Hazreti Sare, "Doğrudur. Ben onun dinde kız kardeşiyim. Bizim dinimizde olan herkes bizim için din kardeşimiz sayılır," dedim. Firavun, "Ne güzel dinmiş sizin dininiz," dedi ve Hazreti Sare'yi görüşsün diye kızı Hurya'ya gönderdim. Hazreti Sare'ye yapılan ikramlar. Firavun'un kızı Hurya çok akıllı ve üstün vasıflı bir kadındı. Yüce Allah onun kalbinde Hazreti Sare'ye karşı büyük sevgi ve saygı uyandırdı. Hurya Hazreti Sare'yi en güzel bir şekilde karşıladı ve ağırladı. Kendisine mal ve mücevherat hediye ettim. Hazreti Sare onları alıp İbrahim aleyhisselamın yanına geldim. O sırada İbrahim aleyhisselam namaz kılıyor, Allah'a dua ediyordum. Hazreti Sare'nin geldiğini hissedince namazını bitirdi. Hazreti Sare'ye eliyle işaret ederek "Ne haber?" dedim. Hazreti Sare, "Hayır haber. Anladın mı? İzzet ve Celal sahibi olan Allah o facirin elini benden men, kötülüğünü red ve kendisini zelil ettim. Bana da bir hizmetçi bağışladı. Hacer'i verdi," dedim. İbrahim aleyhisselam Hurya'nın hediye ettiği mal ve mücevherat hakkında
götür geri ver, bunlar bize gerekmez dedim. Hazreti Sare onları götürüp geri verdim. Hürya durumu babasına anlatınca Firavun buna şaşa kaldı ve muhakkak ki bunlar üstün, şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydurlar dedim. Hazreti Sare'ye iyilik yapmak için her çareye başvurdu ise de kabul ettiremedim. Cariyelerinin en güzeli olan Hacer'in kabulü için ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İbrahim aleyhisselam Firavun'dan ve şerrinden sakındığı için Şam'a dönmek üzere Mısır'dan ayrılmak istediği zaman Firavun'un kızı Hürya yol azığı olarak helvalar, şekerden tatlılar, ekmekler yaptım. Pek çok yiyecekler hazırladım. Onları sepete doldurdum. Her sepetteki helvanın altına birçok kıymetli mücevherat, kuyumcu işi, hayrette bırakıcı bilezikler yerleştirdim. Hazreti Sare veda için geldiği zaman Hürya bu sepetleri ona verip "Bunlar yanında bulunsun da azık edinirsin." dedim. Hazreti Sare "Sahibime bir danışayım." dedi ve danıştım. İbrahim aleyhisselam "Yiyecek olunca al onu." dedim. Hazreti Sare Hürya'dan sepetleri alıp vedalaşarak İbrahim aleyhisselamın yanına döndü. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlçokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlçokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 13 21. Hürriyet 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.

Hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni, hizmet et piran aşka, feyzkâh etsin seni. Andelib asa sadayı nale-i feyz averün, hem civar-ı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irkay-ı levh-i melamet ki nihan etsin seni. Ruh-nihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya, ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin.

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Ta ki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlm ile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu.

Meydana aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyarı bu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı hu.

0: Gönlümüzden
1: dinle de yıldızları, şu hutbe şiirine Name-i Nuri'ni Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız.
2: 91.8.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Derani radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Ey mihri laye salim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

I'm not going to do that.

ihlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahü yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyil kılmaz bağrın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Kur'an ayetlerinin nuru tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi Mustafa Hocam ve Nesim Hocamla beraber yapacağız. İnsan mevzunu konuşacağız inşallah. 23. Söz, Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 23. Söz'den okuyacağız inşallah. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Nesim Hocam hoş geldiniz.
2: Allah razı olsun, hoş bulduk.
1: İnsanı konuşacağız, imanı konuşacağız inşallah.
2: Evet, inşallah Allah nasip ederse. İnsan konusu, insan sanki en çok konuşulduğu zannedilen ama gerçekten en az konuşulan bir hakikat. İnşallah burada biraz değineceğiz Allah nasip ederse.
1: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, vel akıbeti lil muttakin, vel a'udvane illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 23. söz. Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insana fi ahsani takvim, thumma radednahu esfele safilin, illellezine amenu ve amenu salihat. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymettar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. İşte böyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarını nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insana bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı musaggar suretinde yaratmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insana fi ahsani takvim, thumma radednahu esfele safilin, illellezine amenu ve amilus salihat. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Evet kıymetli hocam.
2: Estağfurullah. Şimdi kıymetli hocam, önce bu Üstad Hazretlerinin ilk başta bahsettiği ayetin mealini verelim. Andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna buyuruyor Cenab-ı Hak. Andolsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.
1: Fiziki olarak mı?
2: Yok. İnsan. Bütün kainatta ne varsa insanda var. Yani bedensel kalıp olarak değil. Ruhuyla, hissiyle, cismiyle, iradesiyle, latife-i rabbaniyesiyle, ruhuyla, her şeyiyle en mükemmel surette yarattık. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ben yarattım kainata sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diyor.
1: Allah Allah.
2: Dolayısıyla o manada biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Üstad Hazretleri bu birinci noktada, noktadan maksat çekirdektir. Yani bir çekirdeğin ağaç olma serüveni. Bir ağaç nasıl noktayken, bir tohumken nasıl bir ağaca inkılap ediyorsa insan da öyle mükemmel bir tohum. Yani Ebu Cehil'de, Ebu Bekir'de hepsi bir tohum gibi. Bu dünya toprağına ekilmiş birer tohumlar.
1: Ahiret tarlası için mi diye düşüneceğiz hocam?
2: Tabii öyle de denebilir. Fakat sadece esas ahirettir ama bir mana daha var ki o daha mühim. Ben Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de şöyle buyuruyor. Ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrım diyor. Yani ahiretten bir tık daha öte yani insan. Yani mesela diyelim bizi bir insan bir sarayında karşılasa, hizmetkarlar önümüze dizse, yani her şeyi bana hizmet etse mesela, ben o sırada beni misafir eden adam hakkında ne düşünürüm? Ben bu zat için bu saraydan kıymetliyim diye düşünürüm yani. Şimdi biz cennette, eğer müminler için söylüyorum, inşallah bize de nasip olur da.
1: Amin cümlemize inşallah.
2: Yani müminler cennete girdiği zaman cennette hurileriyle, gılmanlarıyla, saraylarıyla her şey orada bir rıza-i bahçe, yani rıza-i ilahinin bahçesi ve cennete her istediğimiz olacak bir sarayda karşılanıyoruz. Ya bir maide sofrasıdır orası. Ve bu Esma-i Hüsna'nın bahçesi aynı zamanda. Bütün esmalar orada azami derecede tezahür ediyor. Ve buna insan misafir ediliyor. Şimdi misafir bulunduğu saraydan daha kıymetli olsa gerek değil mi? Şimdi mesela bir saraya biz en sevdiklerimizi alırız. Ki o saray kıymetlensin yani. Sevmediğimiz birinin kendi sarayımıza girmemesi nedir? Nedir yani?
1: Onu sevmediğimizi gösteriyor.
2: Ya. Yani demek ki insan aslında cennetten daha kıymetli. Mahiyet itibariyle, o tohum itibariyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam için ne diyor? Ben bu kainatı onun için yarattım değil mi? Levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk buyuruyor. Şimdi burada buralara değineceğiz tabii. İnsan tabii hepsi böyle mi? Değil. Nuru iman ile âlâ-i illiyyine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Zulmet-i küfür ile esveli safiliğine düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.
1: İşte hocam şimdi.
2: Ya.
1: Yani demek ki bütün insanlar aynı oranda aynı şeyde olmayacak.
2: Tabii.
1: Bunun bir gerekçesi var, bir sırrı var.
2: Tabii.
1: Demek ki orada eğer iman varsa insan bu kıymetli olacak ama iman yoksa eğer.
2: Tabii burada o zaman iman nedir? Yani biz bu kıymeti kendimizde istiyoruz. Yani biz de böyle kıymetli olalım.
1: Olalım.
2: Bu iman nedir yani? Bunu zaten Üstad bir ileride söyleyecek. Bu iman nedir sualinin cevabı burada insanı okudukça anlayabiliyoruz. Çünkü biz sadece Allah'a inandım demekle iman etmiş olmuyoruz. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Neden? Çünkü İmam-ı Azam'a sormuşlar. Ey imam, iman nedir? İmam-ı Azam Hazretleri demiş ki dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Oradan bizzat demiş biz insanların kalbini nereden bileceğiz? Kalpleri Allah bilir.
1: Amin.
2: Biz de zahire bakıyoruz. Kalp gerçekten iman edip etmediğini ahirette görecek yani.
1: Orada görecek.
2: Tabii. Şimdi bizler zahire bakıyoruz ama insan kendini okudukça, kendi hakikatlarıyla Cenab-ı Hakk'a nasıl ayini olmuş? 5 kuruşluk bir demirciler çarşı örneği verdi Üstad az önce. Yani bir demir madeni 5 kuruşluk ama üzerinde öyle bir sanat var ki binler lira ediyor. İnsan da böyle bir eser. Nuru iman olduğu zaman bütün kainattaki eserler okuduğu gibi ve en değerli eser olan, en değerli mana olan kendindekileri de okumaya başlıyor. Asıl insanı kıymetli yapan da o. Evet.
1: Evet. Çünkü iman insanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder.
2: Evet, insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle kıymet alır. Yani Acaba peki biz bu Esma-i Rabbaniye'den nasıl kıymet alıyoruz? Nasıl biz sanat-ı ilahi olduğumuzu anlıyoruz?
3: Şöyle Mustafa Hocam.
2: Buyurun.
3: Emaneti sahibi hakkine teslim etmekle. Şimdi Cenab-ı Hak yani kelamında, Kur'an'da ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor değil mi?
2: Evet.
3: Fakat yani öyle bir algıya varıyoruz ki buraya kadar benim, bundan sonra Allah'ın dediğimiz yerde bir yanlışımız oluyor. Yani Esma'ya mazhar olacağız ama kendimizde bir renk olmaması lazım. Mülkü sahibine, mümin nefsini Allah'a verecek ya. Şimdi yani şöyle diyeyim, sahiplendiğimiz mülkleri bırakmamız lazım.
2: Evet.
3: Mesela bu ev benimdir dediğim yerde, bu araba benimdir dediğim yerde, bu mülkler benim değil. Yani ben dediğim şey bu mülk değil. Biraz daha içeriye doğru gelelim. Bu elbise benim, bu kol benim, bu ayak benim, göz benim dediğim yerde, ben dediğim şey daha içeride. Bu ruh benim, bu kalp benim, bu akıl benim, bu nefis benim dediğim yerde ben diyen bunlar da değil. Dolayısıyla bunlar vehmi, yani hayali hatlardır. Benim içi boş. Yani onun için insan kendini bedensel olarak tarif edemeyeceği bir yerde.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla bir yerde bu manayı konuşulmuştu. Üç kitap denilmişti. Birisi Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın kelamı. İkincisi kainat kitabı. Üçüncüsü insan. İnsanda bir kitap. Yani malum ayette var ya, nefsini bilen Rabbini bilir. Onlar Rablerini unuttular. Rableri de onlara
2: kendilerini unuttu.
3: Nefislerini kendilerini unutturdu. İşte bu manada aklı başında olan insan insan olur.
1: Evet. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen daha kıymettar, bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir madde 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe, pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Hatta bazen böyle kıymetli dinleyicilerimiz izledikleri belgesellerde görmüşlerdir böyle ya da biliyorlardır. Böyle işte çok bildiğimiz ecnebi resimler, böyle bu işin sanatkarı olanların böyle o sattıkları resimleri fiyatlarını söylüyorlar. Böyle aklımızın, hayalimizin hakikaten dışında. Onu diyoruz yani, bu nasıl bir para yani, bir kağıt parçasına ya da işte orada yapılmış olan bir resme bu kadar para verilir mi? Ama işte sanatkara nispet ediliyor. Deniliyor ki işte şey falancı ressamın eseridir diye çok ciddi paralara satılıyor.
2: Ve insan da böyle kıymetli. Şimdi onun sanatçısına işte basit bir eser 15 milyon lira edebiliyor mesela. Neden? Madde olarak basit. Ama içinde ifade ettiği sanat itibariyle 15 milyon lira veriliyor, 100 milyon lira veriliyor veya dolar. Ama kainatta da en güzel, en eşrefi mahlukat, en güzel surette yaratılmış eser kim?
1: İnsan.
2: İnsan yani. Acaba bunun sanatçısı Celle Celaluhu insana kadar değer vermiş ki bizi büyük, bütün kainatta ne varsa bizi bütün kainatın hepsine bir fihriste yapmış.
1: Cenab-ı Hakk'ın sanatı çok basit bir şey, haşa şeyin nazarında söylemiyorum da.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü biz hep böyle ülfet olmuş bizde.
2: Evet.
1: Gidiyoruz işte bir kilo elma alıyoruz. Kaç lira? İşte 50 lira bir kilo elma aldık geldik. 50 lira verdik o kim. O bir tane elmayı sen 50 lira verip yaptırabilir misin? Ya da dünyadaki bütün trilyonları verip yaptırabilir misin böyle bir sanatı?
2: Ya.
1: İmkanı var mı?
2: İşte tabii.
1: İnsan yani beşerin yaptığı bir şeye diyoruz ki ya işte ne kadar kıymetli bu işte şu kadar para eder diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o bir sanatına zaten biz aracılık hizmetleri yapanlara para veriyoruz. Yoksa o Cenab-ı Hakk'ın o sanatına para vermeye kalksak karşılığını ödeyebilir miyiz?
2: Ödeyemeyiz tabii.
1: İmkanı yok.
2: O bahsettiğiniz örnek bana bir ayeti hatırlattı. İnsanoğluna diyor ki hadi bakalım bir sineğin kanadını yapabilecek misiniz?
1: Ya.
2: Ayet bu. Yani düşünsenize bir sineğin kanadını alıp kırsanız veya yırtsanız onu kim lehimleyecek?
1: İmkanı var mı?
2: Bitti. Ya o muazzam sanat gitti. Yani böyle bir kainatta ve bu kainatın içinde de en değerli sanat eseri olarak
1: bazen,
2: biziz.
1: Hocam böyle hünharca böyle bir sinek ya da sivrisinekle karşılaştığımız evet. zaman tabii tenzih ediyorum.
2: Estağfurullah.
1: Böyle bir bakıyorsunuz ki işte bir şeyle o şeye bir hışımla gidilmiş. Oysa ki şu nazarla bakarsan eğer ya orada bir sanat var.
2: Dokunamazsın.
1: İnanılmaz bir sanat var yani. Ya. Dokunamazsın buna. İmkanı evet. yok. Böyle bir sanata el uzatamazsın yani.
2: Bir de pencereyi hafif bir kaydırıp değiştirelim manzarayı. İman nimetinin kutsiyeti yani bizdeki o antika olan değer ifade eden bir örneği peygamberimizin hayatından.
1: Aleyhissalatü vesselam.
2: Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'te biliyorsunuz taşlanıyor yani.
1: Evet.
2: Bir de bu kainattaki bütün hadiseler biliyorsunuz bir tesadüfi değil.
1: Haşa.
2: Her şey belli bir basamak basamak adım adım adım adım nakışlarla örülüyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı da en güzel nakış. Ve Taif'te taşlanırken hayatının en sıkıntılı dönemi diye rivayetlerde geçen orada bir kişi iman etmiş ama taşlanmış ve kovulmuş ya ama orada bir kişi iman etmiş sadece bir kişi o bir kişinin imanı için aslında o düzenekler yapılmış.
1: Allah Allah.
2: Yani onun iman etmesi ancak öyle bir hadisenin vukuuna bağlanmış.
1: Oysa ki Cenab-ı Hak yani Taif'i istersen kaldırıp tersine çevireyim.
2: Tabii diyor. Tabii ama o zatın imanı için o kader-i ilahi projesinde planında o şekilde bir anı yaşanmış ve o iman ancak Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onu yaşamasından sonra vukua gelmiş.
1: Gelecek.
2: Gelmiş evet. ve gelmiş onu gördükten sonra iman eden o zat peygamberimiz diyor ki bu iman hadisesine iman eden zattan sonra diyor ki çektiğim sıkıntıların hepsi tabii hiçe indi. Ne kadar kıymetli bir yani onların nazarına bakın.
1: Buradan
2: o zatın imandaki bereketine bakın buyurun hocam.
1: Efendimizden işte bağlantıyla beraber Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ebubekir'den de Üstad Hazretlerinin hayatlarında da bunu görüyor muyuz?
2: Tabii.
1: Hani Hazreti Ebubekir ne diyor? Benim vücudum o kadar büyük olsun ki ya Rabbi müminlere yer kalmasın diyor cehennemde. Yani cehennemde yanmayı kabul ediyor.
2: Evet.
1: Hiçbir mümin girmesin ben gireyim de herkes yansın herkes imanı kurtulsun. Yine Üstad Hazretleri de bununla alakalı nasıl söylüyor hocam?
2: Buyurun abi sizden dinleyelim.
1: Yani Üstad Hazretleri de yeter ki bir kişinin imanı kurtulmuş olsun
2: bu
1: da.
2: Bu milletin imanını selameti
1: için cehenneme ya. Gitmeye bile razıyım.
2: Bunu çok güzel bir konuya değindiniz. Hemen bir dipnot düşmek istiyorum buraya. Bazen bazıları bu meseleyi biz zaten cehennemden kurtulmak için bu kadar ibadet ediyoruz. Cehenneme niye girmek istesin bir insan diye düşünebiliyor. Özellikle bu zamanda böyle sualler ziyadesiyle geliyor. Burada şunu fark edemediğimizden bu vesvese hasıl oluyor insanlarda. Bunu da mutlaka dinleyicilerimizden de aklına gelenler olabilir. Onu da ek bir haşiye olarak düşelim. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ebubekir'in Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ve diğer büyük zatların Allah'ı tanıma biçimleriyle, Allah'ı idrak biçimleriyle bizimki farklı. Onlar Allahu Teala'ya öyle bir aşina, şah damarından daha yakın olan o zatı öyle bir hatta Hazreti Ali diyor ki benim bütün alem perdeleri açılsa benim imanım, yakinim ziyadeleşmeyecek diyor. Ve orada Cenab-ı Hakk'ı marifetullahı, yani Allah'ı tanıdıklarını ve müşahadetullah'a, hatta ve belki de derecelerine göre rü'yetullah'a mazhar oldukları için Allah-u Teala'nın bu kainatı olan şiddetli bağlılığını bildiklerinden, Allah-u Teala'nın o muradı bütün insanların cehennemden kurtulması ve hepsinin cennete gitmesinin muradını olduğunu biliyorlar.
1: Allah Allah.
2: Çünkü Allah-u Teala hiçbirinin cehenneme gitmesini istemiyor. Çünkü mutlak adil.
1: Oysa ki abiler de şöyle hep söylerlerdi.
2: Evet.
1: Allah kullarını çok seviyor. Cennete gitmeleri için küçük bahaneler yaratıyor.
2: Maşallah, evet.
1: Sırf cennete gitsinler diye.
2: Evet, aynen. Ve bu zatlar da o yüksek makamlarında bu tefekkürle kainata ve insanlar olan Allah'ın o muhabbeti zatiyelerini, o mukaddes zati muhabbetlerini bildiklerinden, Allah'ım yeter ki sen üzülme dercesine, haşa, beni al, hepsini cennete al.
1: Allah Allah.
2: Bu manayla söylüyorlar.
1: Hazreti Ömer'in bununla alakalı bize çok güzel bir sözü, buyurun, vardır. Yani insanlar nasıl bakmalı Cenab-ı Hakk'a, nasıl olmalı? Evet. Havf ve reca arasında der ya, yani ümit, evet, ve korku arasında bir bakış açısının olması lazım. Hani bu biraz böyle, evet, şeye benziyor sanki. Temsil de hata olmasın inşallah. Buyurun. Hani böyle evladını çok seversin. Anne döver evladını.
2: Evet.
1: Ama yine o çocuk gider annesinin sinesine yapışır yani. Değil mi? Uzaklaşamaz,
2: evet,
1: yani.
2: Evet, evet.
1: Hatta bunun, hatta Hazreti Musa'nın kıssasında da yine böyle bir kıssa var. Hazreti Musa zamanında işte bir kulu çok günah işlermiş, her defasında gider Hazreti Musa söylermiş, ya Musa git Rabbime söyle beni affetsin, her defasında affedermiş, ama son gittiğinde de Hazreti Musa demiş ki Rabbim seni affetmedi demiş, çok içerlenmiş, çok dert etmiş, gitmiş dağın başına çıkmış, ya Rab demiş sen beni affetmezsen ben nereye gideceğim, senden yani başka nereye sığınacağım
2: ya.
1: Cenab-ı Hak demiş ki ya Musa git söyle o kulumu yine affettim demiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok geniş, onu da oraya bağlayalım inşallah. Rahmetinden, evet, ümit var olmalıyız. Ama tabii bu cenneti kazanmak için mi bu kadar? Yani gayretlerimiz cennete gitmek için mi? Yoksa rıza ilahi için mi? Bunları ne için yapmalıyız?
2: Rıza ilahi için yapmalıyız. Yani cennet ve cehennem, bunlar bizim için, yani esas olması gereken için söylüyorum yani. Bu biz, belki biz böyle şey, bu yani bu idrakta değiliz biz. Ama niyetimizde ve amelimizde ve bütün tavırlarımızda rıza ilahi esas tutmamız gerekiyor.
1: Allah'ın rızası için.
2: Tabii yaparız. Yani cennet için ibadet, ibadetin ihlasını kırdığı gibi cehennem korkusuyla yapılan ibadet de nakıs kalıyor, eksik kalıyor. Çünkü biz ne cenneti biliyoruz ne de cehennemi biliyoruz.
1: Zaman şöyle, yani demek, buyurun, ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazansan zaten cennette kazanmışsın, cehennemden de azat olmuşsun yani.
2: Evet. Doğru mu, evet, hocam?
3: Peki hocam, şimdi nefis cenneti istiyor. Cennetten daha büyük bir nimet var mıdır ki?
2: Tabii.
3: Cenneti geride bırakıyor.
2: Tabii. Cenab-ı Hakk'ın rızası cennetten daha kuvvetli, daha büyük bir nimet. İnsanların en büyük makamı rıza ilahidir. Ve bir de rü'yetullah'a mazhar olması, yani Allah-u Teala'yı göreceğiz. Kendi mertebemizde, kendi derecemize göre her kul rü'yetullah'a mazhar olacak.
3: Yani cennet Allah değildir. Allah'ın mülküdür.
2: Tabii.
3: Deniliyor ki dünyanın bin sene en saadetli hayatı, Mesudane saadetli hayatı, cennetin bir saat gibi bir zamanla denk gelmiyor.
2: Evet.
3: Ve cennetteki en saadetli bin sene Rabbini bir an müşahede etmeye denk gelmiyor.
2: Evet.
3: O kadar ki Allah nasıl.
2: Ve oradan dönünce ki, tanıyamazmış değil mi?
3: Evet.
2: İhvanları.
1: Yakın nurundan. O ona yansımasından, doğru mu?
2: Evet. Çünkü Cenab-ı Hak hem zahir hem batındır ve okulda tecelli ettiği zaman o rü'yetullah'ın sırrı nasıl bir şey biz bilmiyoruz. O hatlar kırılıyor. Tanıma hatları dahi kırılıyor o ki insanda. Nasıl bir halse. Yani şimdi bu basit bir misal vereyim. Şimdi bizler bu dünyada birbirimizi nasıl tanıyoruz? Buranın bizim tanıma sim kartımız nedir? Benim yüzümdür değil mi? Şuradaki 30-40 metrekarelik santimetrekarelik küçük bir alan benim bu evrende, bu dünyada bir sim kartımdır. Yani beni yolda gördüğünüz zaman yüzümü görünce ancak hocam nasılsınız dersiniz. Çünkü sim kart burada bu. Ben de size hakeza öyle yüzünüzle tanıyorum. Yani ben senin kolunu yolda gördüğüm zaman Nesim kardeş merhaba diyemem. Yani ayağını gördüğüm zaman Nesim nasılsın diyemem. Ne zaman? Sen sadece yüzünü bana çevirdiğin zaman ben seni tanırım. Şimdi fakat cennette sim kart insanın yüzü olmayacak. Orada daha farklı, çünkü ruh mertebesinde olacağı için değişik değişik elbiselerimiz, libaslarımız ve bedenlerimiz olacağından, belki binler elbise olacağından, hadisteki rivayetle binler çeşit yüzümüz de olacak. Ama binler çeşit yüze girdiğim zaman dahi siz beni tanıyacaksınız. Çünkü sim kartım başka. Allah-u Teala'yı tanırken de Allah-u Teala'nın rü'yetine mazhar olduğumuz zaman da orada nasıl, çünkü artık orada Esma-i İlahiye nasıl bir tecellisi var onu biz bilmiyoruz. O halde dahi cennetteki insanlar bu sefer döndüğü zaman rü'yetullah'a mazhariyetten ihvanı tanımayacak diyor. İlk başta tanıyamayacaklar. Yavaş yavaş tekrar tanır hale gelecekler. O artık o şeyi bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın orada nasıl bir tecellisi olacak bilmiyoruz.
1: Hatta onu Hazreti Musa'nın kıssasında da yine görüyoruz.
2: Evet.
1: Hani demek ki yine bunu kaldıran insan.
2: Allahu Ekber.
1: Değil mi? Yani çünkü Cenab-ı Hak orada daha gösteriyor. O da çok böyle tabii kaç bin perde arkasından gösteriyor. Daha paramparça oluyor yani, kaldıramıyor bunu. Demek ki yine bunu kaldıracak olan insandır.
2: Tabii İbn Arabi Hazretleri bu dağ nedir diye soruluyor. İbn Arabi diyor ki o insanın ben dediği şeydir.
1: Allah Allah.
2: Benliktir diyor.
1: Benliğinindir.
2: Beni yıkmadan
1: Cenab-ı Hakk'a
2: vasıl olunmaz. Şeyde çekil aradan ortaya çıksın yaradan diyor ya.
1: Evet.
2: Yani orada o dağ dediğimiz benlik hazineleri, bir de mesela Kur'an'da ayet-i kerimede diyor ki biz dağlara hazineli direkler yaptık. Ya İbn Arabi'nin bu dağa benzetmesi, bu dağın benlik olması ve o dağın altında hazineler gizlenmiş ya. İşte o insanın kendini tanıma hazineleri var ya.
1: Bu kadar derin yani.
2: Tabii. Yani biz o hazineli direkler yaptığı, biz sadece Erciyes Dağı, Ağrı Dağı gibi manalarla Kur'an'ı çok daraltıyoruz.
1: Buna insan cihetinden bakılırsa.
2: Tabii insan cihetinden bakıldığı, bakıldığı
1: manalar
2: zaman
1: çıkacak, evet.
2: Tabii. Tabii.
1: Evet kıymetli hocam. Yani süremizi aştık aslında. Allah razı olsun. Bu haftaki süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun katkılarınızdan dolayı. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum ve da'vana elhamdülillahi rabbil alamin lillahi te'ala'l fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Her uzakta güneş yüzlü bir yakın, her yakında bir uzak görüyorum. Kalbimin rengarenk alevlerinden bir yangının kalbinde yürüyorum. Onu arıyorum yollar içinde, mahremini rüzgardan sakınan kullar içinde. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, gözlerinin karasında bahtımı, hirasında tahtımı arıyorum. Yeryüzünün saçlarında büyüyen bir yangının kalbinde yürüyorum. Bir mağara, dört yanında gölgeler. Diyor ki, kapında atlılar vardır. Bir ben değilim yüzyıllardır gül dalında yokluğunu koklayan, gece gündüz kıyameti bekleyen. Bir örümcek, avuçlarında sükun. Diyor ki, bakıp da görmeyen gözler elbet bir zindanın kahrını özler. Bu ateş nasıl da kavurdu beni, ona yakın kılanın adıyla örüyorum ağlarımı. Bu aşk tenhalara savurdu beni. Taşları gözyaşı döken bir şehir diyor ki, kötürüm oldum ağrımdan, hala kan akıyor duvarlarımdan. Bugün ona pervane olsa da düşlerim ve çocuklarım, hep bir titreyiştir tenimi saran. Mutluluğum yarım, sevincim yarım.

bir dağ, bir yiğidin şehadetiyle vurmuş kendisini dağlar üstüne. Diyor ki, infilak etseydim o an, başına düşseydim dokunanların, bir yanımda okçuların sızısı, bir yanımda hüznün alın yazısı, yıkılıp kalsaydım çağlar üstüne. Ve ölüm diyor ki, öylesine saf, berrak ve güzeldi. Gülümsüyordu, giderdi menderin susuzluğunu. Ben de ölümlüyüm, bilsem de bunu, kollarında buldum sonsuzluğunu. Bir de şair, ses çölünde bezirgan, diyor, ne yok gibiyim, ne de ufkun ötesinde var gibi. Harfler ona doğru uçuyor kuşlar gibi, heceler ona doğru. Hangi hayalin sessizliğine saklasam ömrümün çığlıklarını? Ona doğru tükeniyor karanlık, geceler ona doğru. Tarih haykırıyor, kim okur benden hayat kitabının sır yazısını? İnsan hangi yurdu arayıp durur? Yalnız onun izi kalır evrende, ev yıkılır, su kurur. Çöküyor kibrinde çürüyen sanat, gönlüme doluyor şimdi kainat. Durup durup ışıldayan sesleri, boynu bükük duyuyorum. Aynalar beni bana gösteriyor yeniden. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: sakın
1: gönlünüzden gönlünüze.
0: Şair Davet Yusuf Radyo. Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Hoşça kal dostum benim. Hoşça kal artık. Can dostum, seninle dolu gözüm. Çok önceden belirlenen bu ayrılık, buluşmayı vaat ediyor ileride bir gün. Hoşça kal dostum. El sıkışmadan, konuşmadan, üzülmem ben ve eğme kaşlarını mutsuz. Yeni bir şey değil ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil kuşkusuz. Hoşça kal, hoşça kal dostum, hoşça kal.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melcesi.

Ceimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi hem aciz hem gafil hem cahil hem alil hem zelil hem musi hem müsin hem şaki hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Özbal Boya günün sözünü sunar.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyordu. Medine-i Münevvere'nin güneyindeki Kuba'ya geliyordu. Burada 12 gün kalıyor, arkadaşlarının namaz kıldığı harman yerine ilk mescidini inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki ilk mescidi oluyordu. Müminler Peygamber Efendimiz'in imamlığında namaz kılıyorlardı. Hiçbir kaygının, hiçbir baskının olmadığı huzurlu bir ortamda Kuba'da namazlarını kılıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye vasıl olduğunda şehrin merkezi noktasına Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine düzlük bir zemindi, bir ovaydı. Yerleşim yerleri birbirlerine 1-2 kilometre mesafedeydi. Merkezdeki bu mescit çok yönlü işlev görüyordu. Medine İslam Devleti'nin yönetim merkezi, mahkemesi, eğitim kurumu, toplumun buluşma kaynaşma mekanı, bütün toplumsal ihtiyaçların belirlenip çözümlendiği bir işlevi vardı. Medine-i Münevvere bir bakıma semtler halindeydi. Semtlerin mesafeleri kısa değildi. 5 vakit namaza Mescid-i Nebi'ye gelmek her zaman mümkün olamıyordu. Bu nedenle bu semtlerde de mescitler inşa ediliyordu. Medine'de mescit sayısı 9'u buluyordu. İslam medeniyetinin inşa ettiği bütün şehirlerde kısa aralıklarla mescitleri görmek mümkündü. Hatta bu denli kısa mesafelerde mescitlerin bulunması günümüz insanına biraz da garip de gelebilirdi. Müminlerin hayatında son derece belirgin bir esas vardı. Rabbani iklimi terennim ettiren 5 vakit namazlardı. Müminler olabildiğince farz olan 5 vakit namazlarını mescitlerinde kılarlardı. Mescitler onlar için ruhlarının huzur ve sükun bulduğu hayatın en halavetli ortamlarıydı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Mescitler nehirler misaliydi. Müminler günde 5 defa bu nehirlerde yıkanırlardı. Ruhları canlanır, hayatları dinamizm kazanırdı. Bütün İslam şehirlerinin kalbinde mescitler, camiler, ulu camiler vardı. Mescitler mahallelerin kalbiydi. Ulu camiler şehirlerin kalbiydi. İslam şehirlerinden mescitleri alırsanız, kaldırırsanız şehirleri ruhsuzlaştırmış olursunuz, ruhunu çalmış olursunuz. Sahabe-i kiram efendilerimiz namaz ikliminin insanıydılar. 5 vakti mescitlerde kılmayı hayatlarının esaslarından bilirlerdi. Çok ağır mazeretleri olmadıkça mescitlerden geri kalmazlardı. Her sahabinin gönlünde Mescid-i Nebi vardı. Alemlere rahmet olan Efendimizin imamlığını yaptığı namazlarda bulunmaya can atarlardı. Ama bu her zaman mümkün olamıyordu. Kırsal alanlarda çalışmaları, hurma bahçelerini imar etmeleri, mesafenin uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı kendi mescitlerinde kılmak zorunda olurlardı. Ama bazı sahabe-i kiram kendi semtindeki arkadaşıyla ikili bir konum belirlerlerdi. Biri bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine gidiyordu. Öbürü de öbür gün gidiyordu. Böylece en azından Peygamber Efendimizin sohbetlerini birbirlerine aktarıyorlardı. Müminlerin hayatında cuma namazının çok özel bir yeri vardı. Cuma günü müminlerin bayramıydı. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları, yani bütün Medine sakinleri cuma namazı için Mescid-i Nebi'ye gelirlerdi. Cuma namazı Medine'de yalnızca Mescid-i Nebi'de kılınıyordu. Sahabe-i kiramın görüşmeleri, muhabbetleri, sohbetleri cumada daha bir başka oluyordu. Cuma namazı sanki bayram namazı gibi olurdu. Peygamber Efendimiz'i görmeye gelirlerdi.
peygamber iklimindeki sohbeti dinlerlerdi. Özel görüşmeler yapılırdı. Toplumun sorunları dile getirilir, çözümler üretilirdi. Müslümanların en hayati kararları Mescid-i Nebi'de alınırdı. Mekke dönemi terör devletinin göz açtırmadığı dönemdi. Müminlerin bir araya gelmeleri ancak gizli gizli olabilirdi. Bir mescid inşa etmeleri asla mümkün değildi. İslam tarihi boyunca Mekke dönemini hariç tutarsak, müminlerin kaynaşmaları, İslam'ı özümsemeleri, bir İslam toplumu olabilmeleri ve bir İslam toplumu olarak varlıklarını sürdürebilmeleri mescitlerle olmuştu. İslam toplumu açık bir toplumdu. Her mahalle sakinleri kendi mescitlerinde İslam toplumunun bir parçasıydı. Kendi meselelerini görüşürler, konuşurlar, kaynaşırlardı. Mescitler hayatın merkeziydi. Hayat mescitlerden, camilerden fışkırırdı. İslam medeniyeti öncelikle bir kalp medeniyetiydi, gönül medeniyetiydi. Önce kalpler buluşurdu, kalpler bütünleşirdi, kalpler sevişirdi. Kalplerin buluşması, kalplerin vuslatı mescitlerde, camilerde olurdu. Günde 5 kez kalplerin buluşması, bütünleşmesi olurdu. Kalplerin bütünleştiği bir toplum olurdu. Bütün ümmet bir kalp bütünlüğü gerçekleştirdiğinde bir kalp medeniyeti, bir gönül medeniyeti gerçekleşirdi. İslam toplumunda cemaat olgusu gerçek anlamıyla camilerde oluşurdu. Camilerin cemaati asıl cemaatti. İslam'ın bağrında hakiki cemaat buydu. Ama İslam toplumlarının savrulduğu dönemler oluyordu. Çözüldüğü, parçalandığı zamanlar oluyordu. Müslümanlar büyük baskılara mahkum ediliyorlardı. Bu tür zamanlarda Müslümanlar ister istemez küçük yapılar oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Ama bunlar ara dönemlerde olan durumlardı. Asıl olansa, İslam'ın esaslarıyla bütünleşen durumsa cemaat, cami cemaatleriydi. Dünden bugüne ümmetin tekrar canlanışı, dirilişi, bir diriliş toplumu haline gelişi yine mescitlerde olacaktı. Merkez mescitlerdi, camilerdi. Müminler açık toplumdu. Daima açık toplum özelliğini korumaları gerekiyordu. Açık toplumlarda güven olurdu. Kardeşliğin Allah için yaşanması olurdu. Hiçbir grup taassubu olmazdı. Bütün müminlerle bir ve beraber olmaya özen gösterirlerdi. Her mümin kendini ümmetin bir parçası, bir bireyi bilirdi. Kalplerde ümmet asıldı. Müminler grubu, kliği asla merkeze almazlardı. Merkezde daima ümmet vardı, ümmet bilinci vardı. İslam toplumlarında gözler, gönüller camilerde olacaktı. Camilerde, mescitlerde cemaat ne kadardı? Camiler dolup dolup boşalıyor muydu? Müminler her 5 vakitte dalga dalga camilere akıyor muydu? O toplumda bir bütünleşme, bir İslam toplumu olabilme gerçekleşiyor demekti. Ama camiler, mescitler bir gariplik içindeyse, hayatın dışında gibi kalmışsa, o toplumun sahici anlamda kalbi bir dirilişinden söz etmek mümkün olabilir miydi? Önce mescitlerdi. Bizim medeniyetimizin merkezleri mescitlerimizdi, camilerimizdi. Peygamber Efendimiz Kuba'ya geliyordu. Orada kısa bir süre kalacaktı ama hemen mescit yapıyor, mescit inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyordu. Hiç zaman kaybetmeden İlk iş olarak Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine'de hayatın merkezini inşa ediyordu. Tarihi süreç içerisinde Müslümanlar bir yerleşim yeri inşa ederken oranın tam merkezi noktasına ulu camileri inşa ederlerdi. Ümmet peygamberinden öğrendiğini hayat haline getiriyor, çağlardan çağlara akıp geliyordu. Günümüzde camilerimiz, mescitlerimiz tekrar bir mektep, bir kıraathane, bir sohbet iklimi ve çok yönlü işlevini ifa etme konumundaydı.
her camide alimlerimizin olduğu, İslam'ın özümseme sohbetlerinin yapıldığı bir konuma gelmeliydi. Bireyselliğin, medya dünyasının insanı derin bir yalnızlığa mahkum ettiği günümüzde, artık camilerimizin hayat bahşeden nefesi toplumu, toplum katmanlarını bağrına basması gerekiyordu. Müminler olarak hayat ne kadar savrulursa savrulsun, olumsuz mekanlar ne denli çoğalırsa çoğalsın, can simitlerimiz camilerimizdi, asıl mekanlarımız mescitlerimizdi. Dedeler torunlarla toplumun bütün katmanlarında müminler saf saf olup namaz ikliminde olmalıydılar. Önce namazdı, namaz bilinciydi. Rabbani iklimi terennüm etmekti. Kalbin enginleşmesi, kalplerin pırıl pırıl olmasıydı. Bu bilinçle mescitlere, camilere koşulurdu. Camileri bir vuslat iklimi olarak algılamak vardı. Önce güzel müminlere vuslat vardı. Gönüllerin birbirlerine tebessümleri, haller, hatırlar sormak vardı. Sonra Rabbani iklime girmek olurdu. Ayetlerin ikliminde kalbi yürüyüşler olurdu. Ayetler müminleri inşa eder, imar ederdi. Düşünce dünyalarını yaşayan hallerini tutuşlardı, dizayn ederdi. Mümince bir düşünce oluştururdu, mümince bir hayat oluştururdu. Camilerde, buluşmalarda ehl-i ilim olanlarından istifadeler edilirdi. Ehl-i hikmet olanlardan istifadeler olurdu. Giderek müminlerin kalpleri mescitlere bağlanırdı. Her beş vakit onlar için bir huzur iklimiydi. Bir muştuydu, bir mutluluktu. Hayatın neşesine neşe katmaktı. Hayatı paylaşmaktı. Kardeşliği derinleştirmekti. Kardeşliği yaşamaktı. Mescitlerde varlık haline gelebilmek varlığımızın temel çizgilerindendi. Mescitlerimizde olmak ya da olmamak ölüm kalım anlamını bağrında taşırdı. Müminler mescitlerindeyse, mescitler dolup dolup boşalıyorsa, mescitler mektepse, mescitler kardeşliğin derinleştiği yerlerse, ümmet diriydi, güçlüydü. Mescitler garipse, mescitler yalnızsa, mescitlerimiz hayatın dışında kalmışsa, müminler güçsüzdü, zayıftı, bir varlık halinde değillerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

91.0 Davet Radyo. Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey alem unzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey alem unzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere. Benim ömrümde bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız. Benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının. Benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey alim unzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

Bu da bir gurbettir. Yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir. 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesimde. Dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğun o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

pupil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün haritası.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

Her şeyin bir helak, bozulma, yok olma sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi tokluktur. Her şeyin bir pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur. Ebu Süleyman Darani radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili amel nedir? En temute ve lisanuke ratbun. Senin ölüm gelinceye kadar dilinin ıslanmasıdır. Ne ile ıslanması? Min zikrillahi, Allahu Teala'yı zikirle. Yani en sevgili amel, bir kimsenin ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar dilini Allahu Teala'nın zikriyle ıslatması. Yani dilinden Allahu Teala'nın adını düşürmemesi en büyük ameldir. Biliyorsunuz, zikir anma demek, değil mi? Bir şeyi hatırlama, bir şeyi anma. Tabii zikir kalbi olur, bir de dille olur. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yapacak? Kalple dil birlik içerisinde olacak. Yani eğer dil kalptekiyle bağ kurmazsa, sadece sözde kalırsa bu bir fayda vermez. Ama ikisi ne olacak? Böyle birliktelik halinde aynı şeyleri söyleyecek. Kalp hissedecek, kalbi zikrini yapacak, dil de bunu dışarı vurmuş olacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, dilin Allah'ın zikriyle ıslansın ta ölünceye kadar. Demek ki bizim her halimizde Allahu Teala'yı zikretmemiz gerekiyor. Kur'an okuyacağız. Namaz bir zikirdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Namazımıza devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için öğretmiş olduğu dualar var, sözler var, zikirler var. Bunları yapmaya çalışacağız ki şimdi dilin ıslansın demek bir şey yaş olduğu zaman, mesela diyelim bir ağaç, bir sebze, efendim bir ot veya farklı şeyler düşünün. Yaş oldu mu nedir? Onda canlılık vardır. Kurumuşsa o ne yapar? Çürümüştür, kırılmıştır, işe bitmiştir onun. Yani hayat emaresi onda kalmamıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle az sözle çok şey ifade edecek, sözler söyleyecek kapasitede böyle Allahu Teala'nın onda bir vergisi var. Ne diyor? Bak, öyle kısa bir söz söylüyor ki ne manalara geliyor. İşte canlılığın işareti. Demek ki bir kimse Allah'ı zikretmiyorsa, dil Allahu Teala'yı anmıyorsa, onunla meşgul olmuyorsa, onu zikretmiyorsa, o zaman o dil nedir? Ölmüş. Kurumuş, gitmiş. Ha, ıslak kalması da nedir? Yaş kalması da nedir? Onun çalışıyor olması, hayatta olmasıdır. Peki hayatta olması da neyin işaretidir? Allahu Teala'yı zikretmesiyledir. Çünkü Allahu Teala'yı zikreden bir kalp, bir kişi canlıdır. Onu zikretmeyense ölüdür. İşte ne zamana kadar? Bu bir anlık değil, bir günlük değil, beş günlük mesele değil. Ta ki ecel gelip seni buluncaya, yakalayıncaya kadar bu şekilde o dilin Allahu Teala'yı zikredecek ki zaten en önemlisi de nedir? Son nefeste iman üzere gitmek. Akibet de çok önemli. Çünkü bakarsanız güzel güzel ameller işler ama eceline yakın adam değişmiştir. Allah korusun günahkar hale düşmüştür. Fısk ve fücura dalmıştır. Dilinde kötü sözler, küfür sözler olmuştur. Bu şekilde de canı alınıp gidebilir. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Nedir? Ta ölünceye kadar bu hal üzere gitmek. Yani bir günlük, beş günlük mesele değil, üç günlük değil, bir aylık değil. Usanmadan, bıkmadan, gönül rahatlığıyla ta ölüm gelip buluncaya kadar kişi ne yapacak? Allah-u Teala'yı zikredecek. Müminin özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmektir. Peki münafığın özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmemesidir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala münafıkları vasfederken onların Allahü Teala'yı az zikrettiklerini veya hiç zikretmediklerini belirtiyor. Peki münafık olmamak için, münafıklıktan kurtulmak için de ne yapacağız? Allahü Teala'yı çok zikredeceğiz. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve birçok ayet-i kerimede ne diyor? Allah'ı çokça zikredin diye buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Ve yine Allahü Teala ne diyor? Allahü Teala'yı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Demek ki hem erkek hem kadın Allahü Teala'yı zikredecek ki o Allahü Teala'nın hitap ettiği o vasfa ersin. Müminin özelliği Allahü Teala'yı zikretmesi, onu hiçbir zaman unutmaması, onunla birlikte olması, Allahü Teala'nın kendisini görüyor ve gözetiyor olduğunu bilmesi ve bu şekilde de diliyle bunu ikrar etmesidir. İşte bize düşen dilimizi Allahü Teala'nın zikriyle ıslatmak. Kötü sözlerle, günah sözlerle, yalanla, iftirayla, gıybetle, dedikoduyla, efendim onun bunun meselesiyle, boş işlerle, boş sözlerle dili ıslatmak boş, gereksiz ve bunun da sorumluluğu var. Dil ne konuşacak? Ya hayır konuşacak ya susacak. Hayır nedir? İşte Allahü Teala'yı zikretmesi, güzel sözler söylemesi, Kur'an okuması değil mi? Hadisleri okuması, insanlara güzel nasihatta bulunması, iyi şeyler anlatması bunlar nedir? Hep dilin güzelliklerindendir. Allahü Teala dilimizi korumayı bize nasip eylesin ve dilimizi devamlı bir şekilde zikirle meşgul etmeyi nasip eylesin. Şimdi zikir nedir? Vücudun gıdasıdır. Vücuda ne var? Ne ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin ayakta durabilmesi için suya, sıvıya ihtiyacı var değil mi? Yiyeceklere ihtiyacı var. Beden bu ihtiyaçlarını alırsa sağlıklı olur, dinç olur. Ama bu ihtiyaçlarını alamazsa o zaman ne yapar? Beden zayıflar ve hastalıklar baş gösterir ve kötü bir duruma düşer. Aciz bir duruma düşer, hasta bir duruma düşer. İşte bu nedenle zikirde nedir? Bedenin gıdasıdır, vücudun gıdasıdır, ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Zikirle kalp ayakta durur, diri olur, canlı olur ve bu şekilde de ibadetlerini güzel bir şekilde yapmış olur. Allahü Teala diyor ki siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Zikirdeki bir güzellik de bu. Sen Allahü Teala'yı zikrettiğin zaman, andığın zaman Allahü Teala da ne yapıyor? Seni anıyor. Güzel bir toplumda andın, Allah da seni daha güzel toplumda anıyor. Bu şekilde sana mükafatlarda bulunuyor ki ya Rabbi senin zikrini dilimizden düşürme, ölünceye kadar dillerimizi senin zikrinle ıslat diye biz de dualarda bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul e'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel imanun billahi, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sıla-i rahim yapmak. Sümme emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker, sonra emri bil ma'ruf, nehyu anil münker yapmaktır. Ve ebgazul e'mali, Allah-u Teala'ya ilallahi, Allah-u Teala'ya da en kötü, sevmediği, buğz ettiği amel neymiş? El-işraku billah, Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Sümme kati'atur rahimi, sıla-i rahmi kesmek diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala'ya en sevimli ameller neymiş? Allah'a iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi yapacağız. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Bunlar sevimli olanlar. Peki Allah-u Teala'nın ebgazul amali ilallah, Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği, sevmediği de neymiş? El-işrak, Allah-u Teala'ya şirk koşmak ve sonra da sıla-i rahmi kesmektir. İman nedir? Bir şeyi kuvvetlendirme. Hani yemin derler, sahilden de geliyor. Bir şeyi kuvvetlendirme kelime olarak. Onun dışında ıstılah olarak nedir? Allah-u Teala'ya, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hepsini ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'in bir başından bir ta sonundaki en son ayetine kadar hepsine imanmak, tasdik etmek ve dil ile ikrar etmektir. Çünkü iman olmazsa mümin olunmaz. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Yani her şey zıttıyla bilinir. Küfür de nedir? Yalanlamaktır, inkar etmektir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. İşte onun için en sevimli amel neymiş? İman etmektir. Çünkü iman etmedikten sonra her şey boş. Zaten bir amelin kabul olunabilmesi için birinci şart nedir? O kimsenin iman etmiş olması lazım, mümin olması lazım. Sonra yani imanı sahih ha, sonra nedir? Ameli saliha. Salih amel işleyecek. Salih amel ne? Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde olacak. O nasıl emretmişse aynı o şekilde olacak. Sonra ihlas olacak, Allah için olmuş olacak. Eğer bu üç şart bulunmazsa o amelin kabul olması mümkün değildir. İşin başı da iman etmektir, mümin olmaktır. Amel edebilmesi için, amelin kabul olmasının için de ne yapar? O şart gerekli. Ve bu nedenle en sevimli amel diyor iman etmektir. Kişi iman etmedi mi mümin olamaz. Mümin olamadı mı da kafir olur, küfre düşmüş olur. Allah korusun. Bizi Allah iman ehlinden eylesin, imanlı kullarından eylesin. Sonra ne diyor? Sıla-i Rahim. Bakın birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala Sıla-i Rahim'den bahsediyor. Sıla-i Rahim'i emrediyor. Birçok hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sıla-i Rahim'i emrediyor. Nedir Sıla-i Rahim? Biliyorsunuz akraba ve yakınları ziyaret etme. Hani hemen aklımıza gelen bu. Hallerini, hatırlarını sorma, gönüllerini alma, efendim onlarla birlikte olma, onlarla ilgi ve alakayı devam ettirme. İşte bu şekilde hemen anlarız. Yüce dinimiz, İslam dini, insanlar arasında böyle ilişkilere çok önem vermiş. Sosyal bir din, her zaman bunu söylüyoruz. İşte bu nedenle bu insanlar arasındaki ilişkide kimden başlar? Anne babadan, aileden ve böyle yakınlardan başlar. Ve sırasıyla böyle komşu, işte mahalleli böyle devam eder, gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, önemini belirtmiş ve cennete gidebilmenin şartlarından birisinin sebep olacağını da sıla-i rahim yapmak olduğunu bildirmiş. Ve her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlarının görüp gözetilmesini ve akraba ve yakınlardan başlanmasını emretmiş. Ve dikkat edin, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde böyle hemen iman, namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra sıla-i rahim zikredilmiş. Bakın görüyorsunuz Allah-u Teala'ya iman ediyor. Sonra Peygamberimiz ne diyor? Sıla-i rahim yapacaksın. Çünkü alimler ittifakla şunu söylüyor. Sıla-i rahimi yerine getirmek bir vecibedir. Bir vazifedir. Vaciptir. Ve bunun terk edilmesi de nedir? Günahlardandır. İnsanı günaha sokar. Çünkü sen akrabalar ve yakınlarınla şer'i bir mazeret olmadığı müddetçe onlarla ne yapacaksın? İlişkini kesmeyeceksin ve devam ettireceksin. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin de hemen iki ayetinde buyurur. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor. Bu şekilde. Ve onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler. Yani akrabalık bağlarını devam ettirirler, iyilikte bulunurlar. Rablerine karşı saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar diye buyuruyor. Ve yine diğer bir ayette Allah-u Teala Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, işte akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar, lanet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diye buyuruyor Rahat suresinin 25. ayetlerine kadar. İşte bu nedenle akraba arasındaki ziyaretler, onlara hal hatır sormalar nedir? Sevgi bağlarını güçlendirir. Dargınlıkları sona erdirir. Böyle nefreti ortadan kaldırır. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı bir şekilde paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına aracı olur, vesile olur. Mesela yaşlıların ziyaret edilmesi onlara moral verir, destek verir. Efendim, yalnızlık hissinden insanlar kurtulur. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada herkes yalnız. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Hani belli bir süre ben yalnızım, daha iyiyim, rahatım dersiniz ama bir zamandan sonra o yerini neye bırakır? Özgüvenin gitmesine, yalnızlığa, korkuya, endişeye yerini bırakır. İşte İslam böyle insanların özgüveninin yıkılmaması için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gereklerinden olduğundan ne yapıyor? Akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik ediyor ve emrediyor. Mesela bir de şu var. Karşıdan bir menfaat bekleyerek bu ilişkileri devam ettirmeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Bu işte ben buna gidersem şu menfaatim olur. İşte bana şöyle oldu, böyle oldu, şundan şöyle aldım, almadım gibi düşünceler iyi değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Gayemiz akrabalarımızı mutlu etmek olsun. Sevabını da Allah'tan bekleyeceğiz ki bu şekilde akrabalık bağı güçlenmiş olsun. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadisimize devam edeceğiz. Şu anda sizleri emanetler zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yepyeni bir bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Ateşin İbrahim Aleyhisselam'a serinlik ve selamet oluşu. Ateşin içine atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın yüce Allah'a tevekkülü en yüksek derecede idi. Tevhidi vesilesiz, aracısız, sırf katkısız tevhiddi. O zaman yüce Allah tarafından "Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve selamet ol." buyuruldum. Ateş yüce Allah'ın buyurduğu gibi oldum. Ateşten sıcaklık ve yakıcılık tabiatı giderilip ateş bir ışık haline getirildim. Ateş ancak İbrahim Aleyhisselam'ın bağlandığı ipleri yaktım. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde 7 gün kaldı. Kendisinin ateşte 40 veya 50 gün kaldığı da rivayet edilir. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, oğlunun ateşe atılışından 7 gün sonra Nemrud'a gidip, "İbrahim'in kemikleri hakkında bana izin ver de onları gömeyim," demiştim. İbrahim Aleyhisselam'ın ateş içinde annesiyle görüşmesi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Nuna, oğluna bakıp ateşin onu yakmadığını görünce, "Ey yavrucuğum, ben senin yanına gelmek istiyorum. Allah'a dua et de çevrendeki ateşin hararetinden beni korusun," dedim. İbrahim Aleyhisselam, "Olur," dedim. Nuna oğlunun yanına kadar geldi. Ateşin hararetinden hiçbir şey ona dokunmadı. Nuna gelince İbrahim Aleyhisselam'ı kucaklayıp öptükten sonra geri döndü. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden çıkıp Nemrut'la konuşmaları. Nemrut, ateşin İbrahim Aleyhisselam'ı yakıp kül haline getirdiğini sanıyor ve bundan hiç şüphe etmiyordum. Hayvanına binerek ateşin yanından geçtim. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için toplanmış, yığılmış odunlar hala yanıp duruyordu. Nemrut bakınca İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde oturduğunu, yanında da kendisine benzeyen birisinin bulunduğunu gördüm ve hemen geri döndü. Kavmine, "Ben İbrahim'i ateşin içinde diri bir halde gördüm. Bu hususta şüphe içindeyim. Siz benim için hemen yüksek bir bina çatın da onun üzerinden ateşin içine bakıp İbrahim'in durumunu tespit edeyim," dedim. Hemen yüksek bir bina çattılar. Nemrut binanın üzerine çıkıp ateşin içine baktığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde oturduğunu, yanında da kendisine benzeyen birisinin bulunduğunu gördü ve "Ey İbrahim, gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinin kudret ve izzeti de aramıza gerilip seni zarardan koruyacak dereceye varmış. Ey İbrahim, ne güzel Rab'dir senin Rabbin," diyerek seslendim. Sonradan, "Ey İbrahim, ateşin içinden çıkmaya da gücün yeter mi?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Evet," dedim. Nemrut, "Ateş içinde kalmanın sana zarar verebileceğinden korkmaz mısın?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Hayır," dedim. Nemrut, "Öyleyse kalk ve ateşin içinden çık," dedim. İbrahim Aleyhisselam kalkıp ateşin içinden yürüyerek dışarı çıktı. Nemrut'un yanına doğru vardı. Nemrut, "Ey İbrahim, senin yanında senin gibi bir adamın oturduğunu gördüm. Kimdi o?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "O gölgeler meleği idi. Rabbim onu bana yanımda bulunsun ve ateşin içinde benimle görüşüp konuşsun.
ateşi bana serinlik ve selametlik yapsın diye göndermişti, dedim. Nemrut, ey İbrahim, ben senin ilahına kurban takdim edeceğim. Fakat bunu kendisine ibadet ve birliğini itiraf maksadıyla değil, izzet ve kudretini ve sana yaptığı şeyleri gözlerimle gördüğüm için yapacağım. Ona 4000 sığır keseceğim, dedim. İbrahim aleyhisselam, sen bu dininden herhangi bir şey üzerinde bulunmaksızın ayrılıp benim dinime girmedikçe Allah senin takdim edeceğin kurbanı kabul etmez, dedim. Nemrut, ey İbrahim, ben mülk ve saltanatı elden bırakmaya güç yetiremem. Fakat ben onun için kurban keseceğim, dedi ve kestim. İlk müminler ve hicret. İbrahim aleyhisselamın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nemrut ile adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen İbrahim aleyhisselamın davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler. İman edenler arasında İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah ile İbrahim aleyhisselamın amcası Büyük Haran'ın kızı Hazreti Sare de bulunuyordu. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Nemrud'un ülkesinden ayrılıp kutsal Şam topraklarına doğru gitmesini emrettim. İbrahim aleyhisselam ile kendisine tabi olan sahabileri de kavimlerinden ayrılıp gitmeyi kararlaştırdılar. Kavim ve kabilelerine de, biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta bulunduğunuz şeylerden uzağız ve bezginiz. Ey Allah'tan gayrı olan putlar, biz sizi red ve inkar ediyoruz. Ey puta tapanlar, sizler de bir olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle aramızda ancak düşmanlık sürüp gidecektir, diyerek ultimatum verdiler. İbrahim aleyhisselam Rabbinin yolunda muhacir olarak yurdundan gizlice ayrıldı. Amcası Haran'ın kızı Sare de Rabbine rahatça ibadet etmek üzere firar yolunu seçip İbrahim aleyhisselam ile birlikte yola çıktı. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Hazreti Sare ile evlenmesini vahyetmiştim. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif ettim. İbrahim aleyhisselam da bu şartla onunla evlendi. O zaman İbrahim aleyhisselam 37 yaşında idim. İbrahim aleyhisselamla birlikte Lut aleyhisselam da hicret etti. O zaman Kusa halkının ve İbrahim aleyhisselamın dili Süryanice idi.

Nemrud'un muhacirleri geri çevirmek istemesi. Nemrud, muhacirlerin arkalarından adamlar koşturdum. Süryanice konuşan hiçbir kimseyi bırakmayıp bana getiriniz dedim. İbrahim aleyhisselam Harran'da Fırat'ı geçince Yüce Allah onun dilini İbranice'ye çevirdi, değiştirdi. Nemrud'un adamları İbrahim aleyhisselama yetiştiler. İbrahim aleyhisselam adamlara İbranice konuşunca onlar dilini anlayamadıkları için kendisini geri çevirmeyip serbest bıraktılar. Muhacirler Harran'a varıp orada bir müddet oturdular. İbrahim aleyhisselamın babası Azer 205 yaşında iken orada öldüm. Yüce Allah tarafından İbrahim aleyhisselama Kenanilerin yurduna gitmesi emir ve kendisinin zürriyetinin yerdeki kumlar sayısınca çoğalacakları tebşir buyuruldu. O zaman Kenanilerin yurdunda kıtlık ve açlık vardı. İbrahim aleyhisselam oradan Ürdün'e, Ürdün'den de Mısır'a gittim. Mısır'da ilk firavunlardan bir firavun bulunuyordum. Ki kendisi 7 firavunlardan ilki olan Totus idi. Babasını öldürüp tahtına oturmuştum. Totus, mütegallibe, zorba, atılgan, korkunç, hiddetli ve cezası şiddetli bir firavundu. Akrabalarını, ev halkını, amcasının oğullarını, hizmetçilerini, kadınlarını ve birçok kahinleri, hekimleri öldürmekten çekinmemiştim. Kan dökmeye çok hırslı idim. Kendisinin Sinan bin Eş'el bin Ulvan bin Übeyd bin Avleç bin İmlak bin Lavez bin Sam bin Nuh aleyhisselam olduğu ve meşhur zalim Dahhak'ın kardeşi olup Mısır'ı idareye onun tarafından memur edildiği de rivayet edilir. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Sare yüzünden başı dertti. İbrahim aleyhisselam zevcesi Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a varınca şehrin giriş kapısında vazifeli müfettişler Hazreti Sare'yi görür görmez yüzünün güzelliğine hayran oldular ve Firavun'a Şark halkından buraya bir adam geldi. Onun yanında bir kadın var ki kendisi insanların en güzellerindendir. İnsanlar ondan daha güzel yüzlüsünü ve güzelini görmemiştir diyerek haber verdiler. Firavun'un adamlarından biri de Firavun'un yanına giderek "O senden başkasına layık olamaz." dedim. Firavun hemen vezirini gönderip İbrahim aleyhisselamı huzuruna getirtti. Ona kim olduğunu, Mısır'a ne için geldiğini ve nereli olduğunu sordum. İbrahim aleyhisselamla kim olduğunu, Mısır'a ne için geldiğini ve nereli olduğunu ona haber verdim. Firavun, "O kadın kimdir? Senin neyin olur?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Hazreti Sare annemiz hakkında benim hanımımdır." diyecek olursa, onun yüzünden kendisinin öldürüleceğinden çekindi ve "Kız kardeşimdir" dedim. Firavun, "Onu görmek istedim. Kendisine muhalefet edilemezdim." Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Firavun'un Hazreti Sare'ye kötülük yapamayacağını bildirdim. İbrahim aleyhisselam hemen Hazreti Sare'nin yanına geldim. "Bu zorba senin benim zevcem olduğunu öğrenirse senin için bana galebe çalar. Bunlar seni bana sordular, kız kardeşimdir diye haber verdim."

Hazreti Sare Firavun'un huzurunda. Firavun adam göndererek Hazreti Sare'yi yanına getirttim. İbrahim aleyhisselam hemen namaza durdum. Firavun'a Hazreti Sare'nin ve yüzünün güzelliği çok övülmüştüm. Gerçekten de Hazreti Sare çok güzel ve İbrahim aleyhisselama karşı da son derece itaatliydi. Hiç itaatsizlikte bulunmazdım. Bunun için Yüce Allah onu şerefli kıldım. Hazreti Sare Firavun'un huzuruna girince Firavun ayağa kalktım. Hazreti Sare hemen abdest alarak namaza durdum. Namazını bitirince, "Ey Allah'ım, ben sana ve senin peygamberine inanmış, kadınlığımı da kocamdan başkasına karşı temelli olarak korumuş bir kulun isem, şu kafiri bana sataştırma," diyerek dua ettim. Firavun, Hazreti Sare'ye elini uzatmaktan kendisini alamayıp, eli tutula kalınca Hazreti Sare'ye, "Allah'a dua et de elimi salsın, sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare Allah'a dua ettim. Firavun'un eli bırakıldım. Bundan sonra Firavun ikinci kere ona el uzatmaya kalkıştım. Firavun'un eli öncekinden daha şiddetli bir şekilde tutuldum. Firavun yine "Allah'a dua et de elimi salsın, sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare dua etti, Firavun'un eli bırakıldı. Fakat Firavun eski hareketini tekrarlayıp da ilk ikisinden daha şiddetli olarak eli tutula kalınca "Allah'a dua et, elimi salsın, vallahi sana bir zarar vermeyeceğim," dedim. Hazreti Sare, "Ey Allah'ım, eğer bunun sözü ve özü doğru ise elini bırak," diyerek dua edince Firavun'un eli bırakıldım. Rivayete göre Firavun'un her saldırışında eli tutulmakla kalmamış, aynı zamanda nefesi de boğulup kendisi hırıldamaya ve hatta yeri ayağıyla tepmeye başlamıştım. Bunun üzerine Hazreti Sare, "Allah'ım, eğer bu herif ölürse onu bu kadın öldürdü denilir," diyerek endişelenmiştim. Firavun elinin ikinci veya üçüncü bırakılışında Hazreti Sare'yi getiren adamını veya muhafızlarından bazılarını çağırıp, "Siz bana bir insan getirmemişsiniz, ancak bir şeytan getirmişsiniz. Onu İbrahim'e geri çeviriniz. Ülkemden hemen dışarı çıkarınız. Hacer'i de ona veriniz," dedim. Hazreti Sare'ye ayrıca elbise de hediye ettim. Hazreti Sare'ye, "Gerçekten senin Rabbin büyükmüş," dedi. Ve kendisinin İbrahim aleyhisselamın neyi olduğunu sordum. Hazreti Sare, "Kocam ve akrabam olur," dedim. Firavun, "O senin için kız kardeşi olduğunu söylemişti," dedim. Hazreti Sare, "Doğrudur. Ben onun dinde kız kardeşiyim. Bizim dinimizde olan herkes bizim için din kardeşimiz sayılır," dedim. Firavun, "Ne güzel dinmiş sizin dininiz," dedi ve Hazreti Sare'yi görüşsün diye kızı Hurya'ya gönderdim. Hazreti Sare'ye yapılan ikramlar. Firavun'un kızı Hurya çok akıllı ve üstün vasıflı bir kadındı. Yüce Allah onun kalbinde Hazreti Sare'ye karşı büyük sevgi ve saygı uyandırdı. Hurya Hazreti Sare'yi en güzel bir şekilde karşıladı ve ağırladı. Kendisine mal ve mücevherat hediye ettim. Hazreti Sare onları alıp İbrahim aleyhisselamın yanına geldim. O sırada İbrahim aleyhisselam namaz kılıyor, Allah'a dua ediyordum. Hazreti Sare'nin geldiğini hissedince namazını bitirdi. Hazreti Sare'ye eliyle işaret ederek "Ne haber?" dedim. Hazreti Sare, "Hayır haber. Anladın mı? İzzet ve Celal sahibi olan Allah o facirin elini benden men, kötülüğünü red ve kendisini zelil ettim. Bana da bir hizmetçi bağışladı. Hacer'i verdi," dedim. İbrahim aleyhisselam Hurya'nın hediye ettiği mal ve mücevherat hakkında "Götür geri ver,"
bunlar bize gerekmez dedim. Hazreti Sare onları götürüp geri verdim. Hürya durumu babasına anlatınca Firavun buna şaşa kaldı ve muhakkak ki bunlar üstün, şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydurlar dedim. Hazreti Sare'ye iyilik yapmak için her çareye başvurdu ise de kabul ettiremedim. Cariyelerinin en güzeli olan Hacer'in kabulü için ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İbrahim aleyhisselam Firavun'dan ve şerrinden sakındığı için Şam'a dönmek üzere Mısır'dan ayrılmak istediği zaman Firavun'un kızı Hürya yol azığı olarak helvalar, şekerden tatlılar, ekmekler yaptım. Pek çok yiyecekler hazırladım. Onları sepete doldurdum. Her sepetteki helvanın altına birçok kıymetli mücevherat, kuyumcu işi, hayrette bırakıcı bilezikler yerleştirdim. Hazreti Sare veda için geldiği zaman Hürya bu sepetleri ona verip "Bunlar yanında bulunsun da azık edinirsin." dedim. Hazreti Sare "Sahibime bir danışayım." dedi ve danıştım. İbrahim aleyhisselam "Yiyecek olunca al onu." dedim. Hazreti Sare Hürya'dan sepetleri alıp vedalaşarak İbrahim aleyhisselamın yanına döndü. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlıyor.

0: Haberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi 20. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

فَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

0: Kur'an-ı Kerim hatmi 20. cüzü dinlediniz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Hemen konmasın avucuma İpek kanatlı kelebeği sevdanın. Öyle kolay olmasın seni yazmak, savurduğum taş suya kanmadan. Yağmurun raksı altında umarsız yürüyen ayaklarım sızlamadan, ayazımda sabahın titremeden, ürperip girmeden koynuna gecenin. Beklemek öyle kolay olmasın seni.

Nihayetsiz yalnızlığında kentin, sağalmadan gece konduların kanayan çocukları, buhurlanmadan taşa yazmış somunları, nutkum tutulmadan anlatabilmek öyle kolay olmasın seni.

Öyle kolay olmasın çatırdamadan boynun üstündeki şey. Ritmini yitirmeden göğsümün mutantan vuruşları. Öyle kolay olmasın çağırmak aşk ile seni. Şavkı vurmadan aşkın, çağmadan gün gibi köşe bucağı. Meydan ortasında insan soyuna rapt etmeden adını, adını ve artan aşkını. Kazımadan ölümcül duvarlara, suyu çekilmiş pınarlara, donmuş bakışlara. Zapt etmek öyle kolay olmasın şiire.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hicr 36-39. İblis'in duası. İblis dedi ki: Rabbim, madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Allah buyurdu ki: Peki, sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak, dedi.

0: Alu İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi, belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis, "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan, ihlas sahibi kulların hariç, onlara dokunmayacağım."

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bir uhrevi his var mı ki dünyada? Bulunsun tadı bir ulvi duada. Ne mutlu Allah'ı getirmek yada. Mavi geceleri

0: Hoşça kal yar. Can yar. İmran bakışlarınla dolu göz. El sıkışmadan, konuşmadan hoşça kal. Eğme kaşlarını ne olur. Yeni bir şey değil ya ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil kuşkusuz. Hoşça kal yar. Can yar.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: kaç hayat yaşıyoruz Allah'ım? Aynı anda kaç hayata koşuyoruz? Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz? Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz? Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza? Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz? Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

kaldırdım. Secde izniyle yaralı alnından ve hiç kurumayan gözlerinden tanırdım. Karanlıkları yırtan ışığıyla, kartalları kıskandıran bakışıyla, hiç kurumayan yaşlı gözlerinden tanırdım. Yağmur gibi duaları vardı seher vakti. Şehadet için yakın.

Bosna'ya gittiğini duyduk bir gün. Çoluğunu çocuğunu bırakmıştı bir seher vakti. Gerek yoktu dedi kimimiz. Kimimiz ardından ağladı. Sonra geri döndü. Kaybolan tılsımlı bir ışık gibi döndü. Ansızın bir akşam vakti karşımızda ağlıyordu. Sanırdık kuşlar da ağlıyordu. Sağ elini Goraj dede bırakmıştı. Gördük ki sol ayağını bir haçta. Uykuyu bırakmıştı şehadet tutkusuyla. Ağlıyordu. Dağlar bu defa erimişti yakarışından. Şehit olamadım diyordu. Sonra yine kayboldu bir akşamüstü. İz bırakmadan, anasıyla kucaklaşmadan. Dünyaya küsmüştür diyecek oldu kimimiz. Kimimiz ardından ağlıyordu.

demişti. Duydu ki komutandı. 14 yaşlarında delikanlıların komutanıydı. 14 gün aç savaşmıştı. Şehit adayı diye anıyorduk artık onu. İşimizin uzmanı biz mücahitler. Yeni elbiselerimizle, arabamızla, evimizle henüz fırsat bulamamıştık. Fırsat bulamamıştık bir türlü işimizden. Onu anmaya zaman kalmıştı sadece yüreğimizde. Adı kalmıştı dilimizde. Bir gece vakti döndü, sonra ağlıyordu. Gökyüzü mutlaka çatlamıştı bu defa. Kuşlarda gözyaşı kalmamıştı. Bir kolu yoktu artık fark ettik. Bir bacağı yoktu ve saçları yanmıştı belli ki kahpe alevlerden. Sanırdık ateş utanmıştı, sular utanmıştı. Bir de biz arkadaşları nerede bıraktığını soramadık. Susuyorduk, soramadık ne yaptığını. Tekrar kaybolduğunda şaşırmadı hiçbirimiz. Tanımadığımız bir arkadaşıyla gitmişti. Dağlar açtıklarını söylemişti bir görgü şahidi. Çevresinde ışık olduğunu söylemişti. Çok ateşliydi dedi kimimiz onun için. Kimimiz aceleciydi dedi. Çeçenistan'dan haberi geldi sonra. Şehit düşmüştü. Hiç korkmamıştı. Gülümsediğini söyledi görgü şahitleri. Bize dua ettiğini söyledi. Çocukları ne olacak dedi kimimiz. İhtiyar anası ne olacak? Kimimiz arkasından ağladı. Oysa daha neler yapacaktık onunla. Acele etmeden, güçlenerek kurtarıcı fikirler üretecektik daha. Tezler geliştirecektik. Yaşayacaktık daha çoluğumuzla, çocuğumuzla. Duyduk ki şimdi meleklerle geziyormuş. Sabahları dua ediyormuş işimizin uzmanı bizlere. Yine gülmüyormuş eskisi gibi ve onu yaşlı gözlerinden tanırmış melekler. Duyduk ki ağlıyormuş seherlerde meleklerle. Ağlıyormuş halimize, ağlıyormuş halimize.